Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thank you.

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerinde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Dilleri Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Ayak Tenisi Okul Takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda Ayak Tenisi'nde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

0: Abiler hoş geldiniz. Şükür kavuşturana uzun bir aralıktan sonra yine full kadro buradayız.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Caner.
2: 100 yıl olmuş gibi geldi bana. Çok uzun geldi.
3: Mevsim değişti.
0: Ya kısa bir zaman oldu da çok şey oldu. Çok şey kendi aramızda konuştuk ama program anlamında kaçırdık. Ama evet. Sürekli varsayımlarımızın önceki programlarda konuştuğumuz birçok şeyin aslında gerçekleştiğini gördük. Bir tanesi gerçekleşir gibi oldu ama gerçekleşemedi. Arsenal Manchester City'de Guardiola alır diyorduk. Alamadı. Ala yazdı. Ama
1: onu
0: buradaki
1: siz
0: çekincelerimiz...
1: Caner Bey. Onu ben demiyordum. Ben Arsenal diyordum.
0: Sen evet, Arsenal,
1: kaptan Arsenal. Siz City diyordunuz. Ben Arsenal diyordum.
0: İngiltere'nin Beşiktaş'ı Arsenal. Bir sürpriz yaptı. Şampiyon oldu bu sene. Ama yani bunun da ne kadar çekinceli bir şampiyonluk olduğunu Şampiyonlar Ligi finalinde hep beraber tecrübe ettik.
1: Küçük bir düzeltme yapalım. İngiltere'nin Beşiktaş'ı değil Arsenal. İngiltere'nin Fenerbahçe'si. Herhalde zannedersem 20 yıla yakın bir şampiyonsuzluğu var bildiğim kadarıyla Arsenal'ın. Yani Beşiktaş yine 5-6 yılda bir araya bir serpiştiriyor ama ikincilikten kurtuldu. Gerçi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu.
0: Frekans anlamında dediğin doğru, evet. Frekans anlamında sayı olarak az ama frekans olarak Fenerbahçe'ye benziyor. Dediğin doğru. Oyun anlamında Arteta'nın da İspanyol'a Aykut Kocaman olarak dünya piyasasına bizim çektiğimiz eziyeti Şampiyonlar Ligi finalinde yaşatması beni ziyadesiyle memnun
1: ya, bir şey söyleyeceğim. Ya.
2: Adamı
1: ya,
2: yerden yere
1: buldum ya. Yani takımların adını başka bir maç yapsalardı Kolombiya Ligi'nde A ile B takım maç yapıyor falan derdik yani. Kasım bir şey söylemedik. Yakışmadı ya Şampiyonlar Ligi finaline.
0: Hiç olmadı. Hiç olmadı. Dünya Kupası'nın bunda etkisi var mı? Onu soracağım size ama yani ben şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Okan Buruk'a rağmen şampiyon olmamız bence bu sene inanılmazdı. Hani üstünden zaman geçti ama yine de Galatasaray'ın şampiyon oluşuyla ilgili bu şerhi düşmek istiyorum. Hani zaten şampiyon olması gereken bir takım şampiyon oldu ama hani Okan Buruk'a rağmen şampiyon olduk. O son 3-4 haftalarda yaşananlar, Rize Spor maçı falan. Yani ben hala şeyimizin arkasındayım. Birçok saptamamızın doğru olduğu kanaatindeyim. Sergen'le ilgili ben hala Sergen'in arkasındayım. Yeterince zaman verilmedi, verilmeliydi. Ama diğer yandan bugünkü transfer haberleri doğruysa çok sevinirim Beşiktaş'ı teknik direktör anlamında.
1: Glasner.
0: Evet. Crystal Palace teknik direktörü.
2: Glasner, evet.
0: Olduysa sevinirim. Ama bence Sergen Yalçın'da bilemedim. Biraz daha ısrar edilebilirdi gibi düşünüyorum. Yani bizim Okan Buruk ısrarımız kadar ısrar edilmese de hani onun biçimdiği kadar bir ısrar edilse bence faydası olurdu diye düşünüyorum.
3: Sergen'in bence çözmesi gereken hala çok şey var, çok yol var. Bence doğru zamanda doğru ayrılık oldu. Şimdi ne yapacaksa dinlenecek mi, başka bir şey mi yapacak? Şapkayı önüne koyup bir kendini iyi bir gözden geçirmesi lazım. Neyi devraldığını çok iyi biliyordu ama çok kere de konuştuk. Şikayet dilini, edebiyatını, mekanizmasını bir türlü susturamadı. Öyle olunca kendini de aşağı çekti bence.
0: İletişimle ilgili katılıyorum ama ben hani bir noktada da şey ya, hani sanki böyle altın kaşıkla her türlü imkanı vermişler de ona rağmen bir yere gelemiyormuşçasına olan yaklaşımları da hiç anlamadım yani. Bir de böyle yorumculukta yaptığı yorumları da sürekli böyle önüne getirdiler ya, yani öyle bir mobbing de oldu süreç içerisinde. Yani bir yalnız bırakmadılar yani kendi halinde. Bence elindeki kadroya göre de derleyip toparlamadı değil. Hani Rafa Silva hikayesi bir yana hani bilemedim. Yani çok da bir
1: Rafa Silva
0: ya.
1: Rafa Silva hikayesi yönetim stratejisiydi. Maaş skalasını takımın düşürmek istediler. O yolda bir timeline'in içerisinde tek tek bütün böyle Orkun'dan daha fazla alan oyuncuların hepsinin sistemden çıkarmak istediler. Ben buna stratejik olarak böyle beyaz yaka gözüyle katılırım. Bir hedef var ortada. Alt toplamda bir şey yapmaya çalıştılar ama Sergen konusunda biraz Dukunku'ya katılıyorum. Sergen konuşmayı çok seviyor. Çok konuşuyor. İddialı konuşuyor. Ama konuştukları da çok enteresan. Bu menem gibi çok kısa süre sonra tekrar karşısına çıkıyor ve yanıltıyor. Dolayısıyla şimdi böyle iddialar birazcık farklı gösteriyor teknik direktörü camia karşısında. Çok ciddi bir kısma Beşiktaş taraftarını artık. Yani yeter, bunun başarısızlıkla alakası yok. Sergen'den kimse bu sene kupada beklemiyordu. İkincilik de beklemiyordu. Üçüncülük bile beklemiyordu. Sergen çıkıp bu Konya Spor maçından sonra çok üzgünüz. Evet, biz bunu yapmamıştık. Hata bizde. Dese, kapatsa konuyu belki daha farklı olurdu. Sergen de çok değerliksiz. Bu camiadan en ufak bir ses çıkarsa ben giderim. Ya hangi camiadan ses çıkmıyor? Bana dünyanın en büyük teknik direktörünü söyleyin. En büyüğünü söyleyin. Hangisinden çıkmıyor ki? Yani böyle olunca ben küseceğim mi? Kapatacak mıyım? Kaç milyonluk takım teknik direktörüsün ya da efsane oyuncusun. Konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Bence onun için de ayrıcısı oldu. Beşiktaş için de ayrıcısı oldu. Beşiktaş'ın göndermesi gereken bir kişi daha var. İnşallah onu da zamanla bakalım çok kırıp dökmeden görürsek ondan sonra aydınlığa çıkarız diye düşünüyorum. Hayırlısı.
3: Ya bir sonraki senenin çok özetleyeyim ben tekrar. Bir sonraki seneki kendi enerjisinden çaldı birazcık o söylemlerle.
1: Biraz enerjisi de bitmiş zaten. Enerjisi de evet. Biraz bitmiş zaten. Öpecek evet. Bir şey yok. Okan Buruk'a gelince Okan Buruk çok güzel sermayesiyle oynadı. Osimhen'in sırtına bindi. Gittiği kadar gitti. Biraz heyecan yaptılar. Herhalde Beyin Sports da izlendi. Ligin son haftalarında. Sanki biraz ona da böyle bir imece usulü katkıda bulundu Galatasaray camiası futbolcuları.
3: Bence de.
1: Son maça kadar ya tutarsa ya da bilmiyorum acı çektirmek için de yapmış olabilir rakibine. Yani aklıma bir sürü senaryo geliyor. Avrupa bitmiş, her şey bitmiş, çekmişi, bitirişi. Gerçek Galatasaray'ı ya da Okan Buruk'la anılan Galatasaray'ı bence biz Eylül, Ekim, Kasım'da göreceğiz artık. Benim görüşüm bu. Yani Okan'ı eleştirecekseniz o zaman eleştirin. Övecekseniz o zaman övün. Merak ediyorum gelenleri gidenleri. Şimdi Okan'ın icat dönemi. Ne yapacak ne edecek? Bence asıl onu gözlemleyeceğiz.
3: Süper Lig'de Caner Bey bütün sezon slot mu rulet mi dedi. Sonunda slotu
1: masayı devirdi.
3: Gönderdi. Masayı devirdi.
0: Yani orada da olması gereken oldu.
3: Evet, orada çok enfikirdik zaten dörtlü olarak.
0: Biraz geç doğmuş olabilir belki ama geç olsun güç olmasın. Ben daha büyük bir olaydayım hala. Nasıl olabildiğini anlamış değilim. Mourinho mevzusundayım. Real Madrid Mourinho. Yani tamam evet o seviyedeki yıldızlarla hani çalışma tecrübesine sahip tamam da yani son yıllarda ne üretebilmiş, ne yapabilmiş? Ya biraz önce biz Arteta'yı konuştuk, Arsenal ne top oynadı, ne izlediği konuştuk. Yani bu otobüsün mucidi neredeyse. Ama bana bir değişik geldi. Yani tamamen hani bu takıma disiplin getirsin şeyiyle Real Madrid alınmış olması bilemedim. Yani öyle bir disiplin getirebilseydi Fenerbahçe'yi getirmez miydi? Fenerbahçe'den sonra neyi ne kadar başarılı yaptı o da yani hani Xavi Alonso vardı Liverpool olmadı hani Real Madrid'de hiç olmaz düşüncesiyle mi düşünülmedi ya da işte gibi birçok şey soru işareti var kafamda ama bir yandan da Real Madrid o kadar da antipatik bir takım oldu ki son yıllarda hani olup olabilecek tek teknik direktör de belki de Mourinho'ydu bu Real Madrid'e diye düşünüyorum.
4: Real Madrid'in bence teknik direktöre değil abiye ihtiyacı var biraz da. Biraz da idareciye yani oyuncuları idare edecek birine ihtiyacı var.
0: Mert Hakan var. Mert Hakan'ı verelim.
4: Ya orada işte konuşan egoları susturabilecek kadar futbolcuların saygı duyacağı bir isme ihtiyaç var. Ya Mourinho mu ben bilmiyorum ya ben olsam. O kadar saygı duyacak birisi değil bence. Ben futbolcu olsam
0: artık
4: o kadar saygı
0: değil,
4: duymam.
0: Artık bence de değil.
4: Artık değil ya. Bir 10 sene önce olsaydı bunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Şu an söyleyemiyoruz. Başka bir büyük isim gelebilir miydi? Gelebilirdi bence de. Ama galiba biraz onun için yapıldı. Hani futbolcu saygı duysun seçimlere. İşte ben niye yedeyim veya kadroda şurada şu oynasın gibi ki Mbappe'nin takımı böyle yönettiğini de biliyoruz son zamanlarda. Özellikle futbolcu seçimlerine kadar karıştığına. Çünkü Perez'in tam desteği var arkasında. Florentino Perez'in. Dolayısıyla buna engel olacak bir teknik direktör istiyorlar. Ben başarılı olacağına inanmıyorum. X'ten next olmuyor. O yüzden çok bir şey beklemiyorum yani. Ne futbolda oldu bu zamana kadar ne de sosyal hayatta.
1: Kaan son 10 yılda, son 15 yılda, hatta son 20 yılda Real Madrid'in başında adam gibi, ibaresi yanlış olmasın da, pozisyonun koltuğunu çok net bir şekilde dolduran ve futbolcuların üzerinde hakimiyeti olan teknik direktör sence kimdi?
4: Carlo Ancelotti.
1: Nokta.
4: Bence.
1: Nokta. Öyle Vinicius gibi, Bellingham gibi, Mbappe gibi biraz şımarmaya meyilli ya da menajerlerin çok fazla pop-pofladığı ve sanki Real Madrid 3'ten ibaret gibi bir hava var. Real Madrid öyle bir takım değildi ya. Yani Benzema'lı, Zidane'lı bilmem neli zamanlarda falan hiçbir zaman öyle olmadı. Modric'li falan. Bak şimdi Modric nasıl arıyor. Öyle ya da tabii. Böyle. Mesela abi dedin ya demin. Yani,
4: aynen.
1: Çok arıyor. Yani Ancelotti tadında bir teknik direktör. Sağ içinde de bir tane çok sağlam bir karakter lazım. Bu 3 tane arkadaşla Real Madrid'in beli doğrulmaz. Böyle de gider, yazık olur.
4: Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'de yaptığını galiba Mourinho da Real Madrid'de yapmalı. Çünkü işe yaradı Luis Enrique'nin taktiği. Yıldızsız evet. Deneyelim bir dedi de oldu. Gayet de güzel oldu. 2 senedir de oluyor.
1: Valla Luis Enrique değişik bir adam. Yani şey, susturuculu tabanca gibi. Bakıyorum da soyunma odası videolarına falan. Hani bizimki gibi yapay zekayla hazırlanmış yapmacık videolar gibi değil de feci bir motivatör. İçeride de oyuncuların tek tek beyanları falan var. Böyle düzenli tabii. Neler söylediğini, nasıl motive ettiğini. Ben beğeniyorum ya. Dün gerçi beni biraz eleştirdi Caner Hocam ama düzenli vesaire falan. Ben yine de adamı beğeniyorum. 2 senedir tak tak tak Şampiyonlar Ligi'nde alıyor. Tabanca gibi de oynatıyor. Çok sağlam rakiplerle oynadı. Öyle kura şansıyla gelmedi buralara ya. Elediği takımlara bakınca görüyorsun ne olduğunu. Almanya deplasmanından tertemiz fırıltılı çıktı. İçeride 5 atıp orada tertemiz çıktı. Tamam artık bu takıma bir şey diyemezsin ya. Oynatıyor. Yıldızsız oynatıyor. Paris Saint Germain'den direkt şu yıldız diyemiyorum mesela. Yan yana saymam lazım birkaç tane. Ama merkez Dembele der de. Mevzu Dembele değil yani. Adamlar takır takır oynuyorlar ya.
0: Güzel takım. Luis Enrique konusunda Kaan'la şeyiz, pozitifiz ama yani ilk yayınlarımızdan birinde Luis Enrique'nin yaptığı devrimleri yıldızsız oynatma hikayesi falan oralarda en fikir.
1: Senin eleştirin dünkü maçın oyun taktiğiyle alakalıydı. Aynen. O günlük bir eleştiriydi.
0: Dünkü evet. Maçın ilk yarısıyla alakalıydı. Zaten gereğini yapmış devre arasında. Yani onun da videoları yayınlandı sonra. Evet. Bir tek ben böyle bir final olacağına dair şuradan bir korkum vardı. Evet, hani Paris Saint Germain iyi takım ama Bayern Münih'le oynadıkları o çok gollü maçta yani orta saha yok, bir oyun yok, bir şey yok. Halı saha maçı gibi kim kimi atarsa böyle karşılıklı ciğeri şey yapan, yeten diğerini yendiği gibi bir maç olmuştu. Şimdi maç öyle olunca hani final maçı da o tarz bir maç olacak diye bekliyordum ki ama Arsenal'in ciğeri ona yetmeyeceği için muhtemelen hani böyle şey ikincilik playoff maçı tadında bir maç izledik.
1: Peki bir soru soracağım. Kaan, ilk cevabı senden istiyorum. Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final. Bu maçlar içerisinde bir tanesini cımbızla çekip ya bu final gibi bir maç oldu dediğin maç sence hangisi? Ben söyleyeyim ilk önce. Almanya'daki Münih Paris Saint Germain maçı bence tam bir final maçı. Birbirinden ama tam bir final. Mücadele olarak, futbol olarak, gerilim olarak vesaire. Hani bak beşiklik maç demiyorum. Rövanşını söylüyorum. O bende final tadı bıraktı. Dünkü maç sanki çeyrek final maçı gibi bile değildi. Daha bir değişikti.
4: Ya değil. Ben bu arada seninle aynı fikirdeyim. Aynısını söyleyecektim. Almanya'daki maç. Almanya'daki Bayern Münih Paris Saint Germain maçı. Sistemler savaşmadı. Futbolcular savaştı. Biz zaten futbolda onu görmek istiyoruz hep. Yani dün akşamki sistem savaşıydı. O hep diyoruz ya işte modern futbol saçmalığı. Böyle futbolun analizlerle, rakamlarla boğulduğu o saçma sistem savaşı dün akşam Şampiyonlar Ligi finalinde yaşandı. Dileriz ki Dünya Kupası finalinde yaşanmaz. Ben kesinlikle sana katılıyorum. Hatta ben daha da ileri gideceğim biraz. Daha cüretkar davranacağım. Böyle sanki şey gibiydi. Şampiyonlar Ligi'ne İlk kez gelmiş, ilk kez katılmış ilk iki takımın ilk grup maçı gibiydi. Herkes gol yemeden böyle
1: puan mücadelesi.
4: Puan mücadelesi böyle sorunsuz atlatalım. Ya Mikel Arteta zaten şeyi çok iyi becermiş. Oyunun kuralını ben koyarım demiş. Yani durumu ben belirlerim diyor. Onlar üstümüze zaten gelecekler. Biz defans yatırmamı onlar atsın. Hatta konuşmuştuk dün hatırlarsınız. Bunlar golü de attı. İkinci yarı parttı bas bitti. Inter Barcelona maçına döner demiştik. Bir anda penaltıyla her şey değişti. Ama işte Luis Enrique'nin taktiği yine değişmedi. Adam yani hiç defans yapmadı neredeyse. Defansı başarılı bir şekilde yaptı sadece. Yığılmadı arkaya. Hep atak, hep atak, hep atak. Ya adam iki tane aynı tipte oyuncu değiştiriyor. Kvaratskhelia'yı çıkardı, Barcola'yı koydu. Ya arkadaş bir şeyi değiştir yani. Hani dizilimi değiştirmiyorsun, taktiği değiştirmiyorsun anladık da adamın tarzını değiştir. Mikel Arteta bambaşka tipli adamlarla ikinci yarıda oyuna koydu ama o da sistemi değiştirmedi. Ben Caner'in Okan Buruk benzetmesine direkt orada katıldım. Dedim ki yani adam müdahale yapması gerekiyor. Adam hiç taktiği değiştirmiyor. Ya arkadaşım gol atmak istiyorsan alsana iki tane forvet. Yani sen forvet çıkarıp forvet koyuyorsun. Olmaz ki. Kanat çıkarıp kanat koyuyorsun. Momentum zaten Paris Saint Germain'e döndüğü anda eli rahatlayan adam Luis Enrique'ydi. Luis Enrique yapar onu. Yani diyor ki benim taktiğim işliyor. İstediğim gibi gidiyor. Yorulan adamı değiştireyim. Aynı tipte adam koyayım yaptı. Başka bir şey yapmadı Luis Enrique. Her şey de istediği gibi gitti. Ben sadece şeye şaşırdım. Hatta maçı izliyorduk evde. Şey dedim ben. Dedim ki bu maç ikinci yarı Paris Saint Germain gol atar. Uzatmada gol olmaz. Penaltıya gider dedim ama penaltıda Arsenal alır dedim. Ryan'ın penaltılarda daha tecrübeli olduğunu biliyorum ama yani çok enteresan bir şekilde ibre tam tersi yönde oldu. Adamlar heyecan mı yaptı Arsenal? Galiba ligde biz hani demiştik ya hatırlarsınız işte o son haftaların gerilimine dayanamaz. Manchester City götürür demiştik. Abi bizim dediğimiz şey Şampiyonlar Ligi finalinde yaşandı. Adamlar penaltılarda ayakta duramadılar.
1: Ve penaltıya da çok çalıştıklarını falan söylüyor spiker. Arsenal'ın iki tane penaltı, beş tane iki tanesini avuta attı ya kalecinin üzerine dedi. Bu bence fazla motivasyon. Tecrübe. Yani Paris Saint Germain bunu daha önce yaşadı, biliyor. Daha cool hareket etti. Ayrı bir motivasyondu. Tebrik ediyoruz Paris Saint Germain'i. Bu seneki Şampiyonlar Ligi bana geçen sene kadar keyif vermedi. Bir iki maç dışında. Çeyrek finalden sonra bir şekilde yerini buldu. Kura'yı yanlış çekiyorlar. Torbaları yanlış ayarlıyor. Ne yapıyorlarsa doğru takımlar yarı final ve finalde eşleşemedi. Bana öyle geliyor.
0: Bu seneki eşleşmem Barcelona Atletico Madrid'ti. Yani o iki maç benim için öne çıkan maçlarda final gibi maç diyebileceğim. Bence Barcelona Atletico Madrid maçı, bir de bizim ilk oynadığımız Liverpool maçı. Bunlar bende öne çıkan böyle şeyler ama hani sezon geneli itibariyle düşündüğüm zaman bana da çok tat vermedi Şampiyonlar Ligi. Bir de bu sekmeli mekmeli garip garip penaltı kullanma şekilleri buna bir
1: ABS frenli.
0: Kural şeyinde buna bir ceza meza bir şey bir yaptırım vardı aslında ya. Yani harekete başladıktan sonra durup tekrar harekete devam edemiyorsun tarzı bir şey yok muydu zamanında ya böyle atlaya zıplaya seke seke gidip penaltı kullanma garip
1: Serdar hareketler. Serdar Dursun mu vardı bir tane şu Kocaeli Spor'daki daha önce Fener'de oynayan? Böyle engelleri atlayıp atlayıp ondan sonra penaltıya falan vuruyordu. Ya ama o konuyla ilgili galiba bir şey yok ya. Topa vurana kadar istediğin kadar artistik jimnastiğe girebiliyorsun diye biliyorum ben. Topa dokunduğu anda kaleci çizginin önünde olmayacak sadece. Konu
0: maalesef. O da bir değişik bir yani.
1: Evet. Dembaba vardı ya. Dembaba böyle tak diye tek vuruşta atardı. Ona gibi atılacak penaltı. Sağ sol orta nereye atacaksa artık.
0: Bu arada biraz önce Ancelotti'den bahsettik hani bu egolarla çalışma hikayesine. Evet. Adamın kariyerinde Zlatan İbrahimovic, Ronaldo, David Beckham, Kaka, Zidane falan olduğu için bir de ya. Abinin biliyorsunuz eşi pilot ve helikopterle gidip geliyor evinden idmanlara.
1: Ya yani, çok büyük karizma. Bak ben onun yanına bir ikinci adamı koyamıyorum. Ya Ancelotti ya da şu diyeceğim ya şu dediğim adam yok. Ancelotti olacak abi. Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti. Yeni bir Ancelotti varsa o gelsin. Ama yazık ya Mourinho falan değil ya. Ya da başka bir adam değil. Bilmiyorum.
3: Ya şu da var tabii. Evet belki gene en yakın Ancelotti ama dünya rezilce bir şekilde hızlıca değiştiği için bütün sezon bu Ronaldo'nun Trump'ın masasına oturmasını falan konuştuk. Demin Perez'in bütün futbolcuları şımarttığından vesaire bahsettik. Dünyada zaman da çok değişti ve her şey çok aşırı bireyselleşti. Futbolcu çok öne çıktı. Yıldız aslında daha gerçekten yıldız olmadan çok öne çıkarılmaya başlandı. Belki şimdi dediğiniz Ancelotti de bu işe çok derman olacak biri değildir diye bir pencere açıyorum. Belki de öyledir yani. Mourinho'nun zaten aşırı yanlış olduğunu, çok aşağı yönlü hareket ettiğini zaten konuşmuştuk. Real'de umarız ki daha da kötü bir gidişat olsun diyelim. Sevmeyiz çünkü zaten.
0: Çok doğru bir yerdesin abi bence. Çünkü bu Ancelotti'nin Sessiz Liderlik, Quiet Leadership diye bir kitabı var.
3: Evet.
0: Hamdolsun bende de adıma imzalı bir kopyası var.
3: Oh.
0: Bunun içerisinde bu yüksek paydaşlı endüstriyel yapılarda şöyle bir süreç tanımlaması var Ancelotti'nin. Kur yapma diyor. Courtship, işe alım ve ilk temas dönemi. Yani liderle organizasyon vizyonunun oluştuğu evre. Balayı honeymoon diye tabir ettiği bir aşama var. İlk bağların kurulduğu, çalışma prensiplerinin belirlendiği ve oyuncu güveninin kazanıldığı aşama. Başarı ve istikrar. Takımın en verimli çalıştığı, çarkların döndüğü ve hedeflere ulaşıldığı altın plato. Şimdi bundan sonra iki süreç daha var. Yani birisi çatlak, the crack. İstikrarın kanıksandığı, egoların sürtüştüğü ve yönetim beklentilerinin değişmeye başladığı kaçınılmaz kırılma anı. Ki bu tam Ancelotti'nin Real Madrid'i bıraktığı dönem oluyor. Evet. Bir de ayrılık, break up. Sürecin doğal bir sonucu olan vedalaşma. Ancelotti bunu kişisel başarısızlık değil, işin doğası olarak görüyor. Ve fakat adam hani o kadar kurt ki kendisini o aşamaya gelmeden sistemin dışına attı. Brezilya'nın teknik direktörü olduğu. Çok isterim bir sürpriz yapsın Brezilya ile beraber. Ama simülasyonlar ve şeyler onu göstermiyor. İşte biraz önce gene yapay zekayla yani yayından önce şey yaptırdım. Simülasyon, gerçi bu da güncel takımların şeylerini başarılarını Şampiyonlar Ligi'ndeki veya işte turnuvalardaki muhtemelen işin içine de katıyor. Çünkü hani İngiltere 3. falan çıkmış şeyde. Finalist olma olasılığı en yüksek olan takımların arasında. Brezilya da hemen onun arkasından 4. olarak gene geliyor. Arjantin bir emekliler takımı olarak 5. Hani Almanya'da adam yokluğundan bunların arkasına bağlanmış gibi geliyor. İspanya, Fransa ilk 2'de. Yine böyle bir Dünya Kupası mı seyredeceğiz? Bu arada Dünya Kupası ile ilgili şuradan top atmak istiyorum size. Biz bundan önceki yayınlarda falan da hep şey konuştuk ya, eski futbolu özlüyoruz, taktik futbolunu sevmiyoruz. Guardiola futbolu şu hale getirdi, bu hale getirdi hikayesi. Bu Brezilya 1973. Yıldız filmi, belgesel film gibi, yani canlandırma belgesel gibi dizisi geldi. Acayip Pele'ye benzeyen bir adam Pele'ye oynuyor bu arada. Ben 1970 hikayelerini falan çok bilmiyordum Brezilya'nın. Bu Saldanha hikayeleri falan, işte Zagallo'nun gelişleri gidişleri bilmem ne. Yani orada arka tarafta bayağı bir devletin müdahalesi, işte ideolojik çatışmalar, Pelé'nin orada işin içine dahil olması, hani Pelé'nin teknik direktörlü sürtüşmesinden ötürü Zagallo'nun gelmesi falan hikayelerini öyle bir anlatıyorken şeyi diyorsunuz. Yani hiçbir şey değişmemiş. 50 sene önce de aynıymış. Pele varken de aynıymış. Pele'den sonra bir 15 sene sonra işte Maradona geldiği zaman Maradona'nın da Arjantin'den Avrupa'ya gidişinde işte ordu işin içine giriyor. Şey yapıyorlar, sponsor oluyorlar. Maradona'yı orada tutmaya çalışıyorlar falan. Yine böyle devlet işin içine giriyor. İşte Pele'ye tekmeler atılıyor, Maradona'ya tekmeler atılıyor, şunlar bunlar. Aslında şöyle bir yere geldim izlerken. Biz böyle romantize ediyoruz belki, işte 86 Meksika, 94 Amerika, 70 Brezilya. İşte Trump Ronaldo ile aynı masada ne yapıyor, ne diyor, acaba futbol soft power mıları falan tartıştık burada önceki programlarda. Yani şöyle bir yere geliyorum, aslında çok da bir şey değişmemiş mi? Biz mi hayatımızın kendi aşamalarına göre romantize ediyoruz bazı şeyleri? Hani geriye dönüp böyle nesnel baktığımız zaman isimler değişiyor. Ama yapılar ve olan olaylar sanki hep aynı gibi. Bilemedim. Yani biraz da Biraz işin şey tarafındayım. Çünkü 1970'te de şeyi tartışıyorlar. Brezilya artık öyle eskisi gibi salt yetenekle bir yere gelemez. Avrupa futbolu değişiyor. Taktik değişiyor. Buna ayak uydurmamız lazım falan diyor. İşte Zagallo bunları koşturuyor sürekli falan. İşte böyle kondisyon yüklemeye çalışıyor. Atlet yapmaya çalışıyor bunları. Bütün onları anlatıyor dizide. Hani hikaye aslında şey, bizim eleştirdiğimiz şeyler 50 sene önce de aynıymış gibi bir durum var. Hani futbol bu kadar mı sürekli dönüşen, gelişen, evveliyet olan bir şey? Öyle de bir tarz yok. Bilemedim. Yani bunu da şuna bağlayacağım. Çok vasat bir Şampiyonlar Ligi finali izledik ya. Hani 118 bin kişinin gidip Kanye West konserini izlemesine ne kadar anlam veremiyorsam, abi bu müziği bu kadar insan nasıl gidip böyle bir de en olmayacak statta dinliyor. Hani
1: oynanmıyor
0: bu vasatlıkları ben anlayamıyorum artık. Diyeyim size paslayayım.
1: Yani benim bir yorumum var. Şimdi teknoloji parabolik bir hızla artıyor. Futbol artık tüm detaylarıyla çok yakın ve herkes tarafından takip edilebiliyor. İstatistik diye bir şey vardı. O yerini bireysel istatistiğe bıraktı futbolda. Bence o bireysel istatistik de takım olma olgusuna zarar verdi. Ve bunun milli takımlara yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani milli ruh, milli mücadele falan diyorlar ya, sen benim 70'lerden, 60'lardan, 80'lerden, 90'lardan, 2000'ler, ama ben de son 10-15 sene falan ya herkesin ilk başta kendisine, menajerine ve kariyerine oynadığını düşünüyorum. Ve bunu da hissediyorum ve sanki biraz da görüyorum gibi. Bu beni mutsuz ediyor. Yani ruh mücadele bizim futbolu sevme sebeplerimiz. Bu işler business'a döndü gibi ya. Yani business'tan öte bir şeydi. Biraz son dönem, son 10-15 sene iyice ve iyice data, veri, analiz, rapor bunlara çıktı ve bunun sonucu tabii şey, para. Alt toplamda gelir. Oraya geliyor. Ben o işin ruhu öldürdüğünü iddia ediyorum. Ha, bu bizim için dezavantaj mı? Türkiye için dezavantaj olmayabilir. Çünkü biz o hızı daha yakalayabilmiş bir ülke değiliz. Avrupa kadar. Avrupa onu çok daha net yakaladı. Kulüpler bazında evet çok dezavantajlıyız. Ama milli maçlar bazında o yallah bismillah Allahu Ekber mottosuyla bir arada durup savaşacak bir milli takım yaratma duygusu olur ise, mesela bizi Dünya Kupası'nın bir çıt daha avantajlı görüyorum. Hele de grubu bir şekilde lider bitirme şansımız olursa, ben çeyrek final diyorum yani. Hatta çeyrek final, biraz da şansımız olursa yarı final bile diyorum. Çocuklara güveniyorum. Ama onun dışında futbolun dijitalleşmesi, teknoloji, o ruhu öldürmesi eksikti bazı şeyler.
3: Ya çok eski dönemlerde de, Caner'in dediği 70'lerde, belki daha eski dönemlerde de, onlar yıl geriye sarsak çok güçlü oyuncu profilleri vardı. Napoli'nin Maradona'sı, Arjantin'in Maradona'sı vesaire. Ama insanların Cem Baba'nın dediği gibi onların etrafında biçimlenme, şekil alma hadisesi, bir manevi bir düzlemle onların etrafında yer alması daha farklı bir şeydi. Şimdinin geliri, parası, teknolojisi, öne çıkması, bireyselleşmesi aynı etkiyi yaratmıyor. Yani Maradona o dönemde sazı eline alıp Napoli'yi şampiyon yaptığı zaman her yerde fotoğrafları vardı. Şimdi hala var. Veya elle o ünlü golü attığı zaman, işte gerçektir değildir, sizi orada yenemedik, adayı bizden aldınız, şimdi ben size bunu öcünü alıyorum dediği zamanki hadise şimdi daha başka bir şey. Şimdinin de öne çıkan bir futbolcusu işgal altındaki bir ülkenin yalandan da olsa bir bayrağının elini alabiliyor, ama biz ona çok samimi ve gerçekçi bakmıyoruz. Hadise biraz gene zamanla, maalesef parayla veya önüne geçilemez bireysellikle ilgili aslında. Doğru bir döngü var ama aynı yere çıkan bir döngü değil bence.
4: Ya bu iş artık biraz daha güven problemine dönüşmeye başladı. Yani işin içerisine paranın bu kadar girmesiyle, ki önceden bu kadar değildi. Yani transfer tutarlarının bile ne kadar dramatik arttığını son 20 yılda net bir şekilde gördük zaten. Özellikle. Ya para da bu kadar mevzu bahis olunca insanların arasında güven de kalmadı. Ya artık en basiti şöyle bir şey var. Ya şimdi mesela Brezilya milli takımından örnek verdiniz de. Hani oradan örnek vereyim ben de. Şimdi bakıyorum, ben de şeyi çalıştırtmıştım yapay zekaya. Brezilya'nın en iyi muhtemel 11'i. Ya santrfor Endrick veya neydi o şey Arsenal'de? Gabriel Jesus değil mi? Gabriel Jesus.
1: Gabriel Jesus.
4: Gabriel Jesus. Yani siz Brezilya'nın santrforunun bu kadar isimsiz olduğunu daha önce gördünüz mü?
0: Abi evet. Adamın adı Cebrail, soyadı İsa, daha ne olabilir yani? Nasıl bir isimle çıkabilir bu adam?
4: Abi iki ünlü ismin adını birleştirince daha ünlü bir isim olmuyor işte bir yani.
0: İnsan bu kadar Allah'ı arkasına alıp çıkamazsa ya.
4: O bile yetmemiş bak, düşün. Hani bir de dolayısıyla işte ben söylenenlerin hepsine de katılıyorum bu arada. Münferit hareket de edemiyorsun yani. Para evet. Böyle olunca. İşte para işi böyle olunca herkes bir birbirine dönüp bir bakıyor ya, Allah Allah ne yapsak gibisinden. Dolayısıyla hele ki özellikle son dönemde, şu son 2-3 yıl içerisinde böyle nasıl söylemeliyim bunu bilmiyorum. Doğru kelimeleri de kullanmam gerekiyor bu hususta ama bir ifşa kültürünün oluşması, bir bu duyar kasma işinin biraz daha ön plana çıktığı bir dönemde artık o samimiyet ciddi anlamda, o protesto anlamında söylüyorum bunu, ortadan kalkmış durumda. Yani işte güven zaten bu platformların hepsinde karşımıza çıkıyor, güven işi. Ya dün mesela şey çok acıydı yani. Şampiyonlar Ligi finali, ben gidiyorum ki ya uzatmaya ya penaltıya kesin gidecek. Çünkü maçın izlenmesi lazım. Çünkü televizyon geliri lazım. Ya bunu söyleyebilmek çok kötü bir şey ya. Yani hep söylediğimiz şey. Bu işte FIFA'nın başındaki bu Infantino gibi adamlar bu futbolun içinde olduğu sürece zaten hep böyle olacak. Yani böyle hep diyoruz ya, bir temiz eller operasyonu lazım yani, ama dünya genelinde. Böyle bir herkesin bir silkelenmesi lazım. Döngü olayına da kesinlikle katılıyorum. İşte döngü olayı da bu tarz silkelenmelerden sonra yaşanıyor zaten genelde. İnfial olmadan devrim olmuyor. İnfial olması lazım ki devrim olsun. Yoksa bu düzen böyle kötüleşerek devam edecek.
0: Yani büyük komplo teorisi olarak şunu söyleyebilir miyim? Maçın zaten penaltılara gideceği kurgulanmıştı. O yüzden bu maç 7'de oynandı.
4: Abi evet. Evet. Evet. Komplo teorisi falan değil abi. Evet. En son Dünya Kupası finali ne oldu? Bir hatırlayın.
3: Ya final dediği genelde uzayan bir şeydir ya. Doğru yani.
4: Abi uzayan bir şey değildir ya. Yani
3: uzayan bir şeydi. Yok işte dediğine katılarak öyle söylüyorum. Uzatılan
4: evet,
3: bir şeydi.
4: Eyvallah. Bravo.
3: Öyle diyorum yani.
4: Bravo. Kesinlikle.
3: Muhtemeldir yani. Daha fazla haberler başlar. İşte takımlar penaltı çalıştı filan.
4: Ya işte bak, gördün mü?
3: Yani.
4: Ya rastlantı evet. Değil bunlar yani.
1: Dikkatimi çeken bir şey oldu. Gruplara baktım. Ya bu İngiltere ile Hırvatistan'ın bir göbek bağım var ha. Sürekli. Her grupta, Avrupa'da, Dünya Kupası'nda aynı grupta mı yer almaları gerekiyor? Organize edildiğini falan düşünmeye başladım. L grubu, İngiltere, Hırvatistan, Ghana, Panama. Herhalde
3: bir de biz olsak tam olurdu işte.
1: Biz işte olamamışız. Biz ilk defa bize değişik böyle bir gökkuşağı
3: da bize de şey verdi.
1: Bize de ev sahibini verdiler, uygun gördüler. Amerika ile ilişkilerimiz çok evet. İyi herhalde. Aynı torbaya koydular. Brezilya'ya bakınca, şimdi Brezilya, Caner bir analiz yaptı ya, hani çeyrek final okey ama finalde rasyosu düşük, İspanya-Fransa finali bekliyor sistem dedi. Abi Brezilya'da şılak diye gruptan çıkıyor ya. Haiti, İskoçya pas. Yorulmadan muhtemelen çıkacak gibi. Arjantin'e baktım. Arjantin de öyle. Ürdün, Cezayir falan. Böyle ne bileyim artık gruptan bir an evvel çıkacaklar. Ondan sonraki süreç kızışacak. Yani ideal 11'leriyle bence çeyrek final ya da final falan oralarda oynayacaklar. O yüzden ben açıkçası yine de Arjantin ve Brezilya'dan ikisinden birinin finale yürüyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öyle ya da böyle.
3: İran ne oldu sevgili arkadaşlar? FIFA açıkladı ki bir ara, ben doğru takip ettiysem, İran'ın katılmasında bir beis yoktur, katılacaktır dedi. Doğru mu?
0: Öyleydi.
1: Onunla ilgili bir karar çıkmadı. Ben de şey okudum hatta, Amerika İran milli takımının sınırlar içerisinde konaklamasına izin vermiyor gibi, araştırdım biraz. Bugün de tekrar baktım. Hiç böyle bir beyan yokmuş. Merak ediyorum. Adamlar sürekli ülke mi değiştirecek maç önü? Başka ülkeye gidip ondan sonra maç esnasında ülkeye gidip oynayacak.
3: Çok rezilce bir durum var orada da. Pratikte, daha doğrusu teoride bir engel yok. Katılacak deniyor ama pratikte katılmaması zaten vatandaşı ülkeye girmesin diye zaten elden gelen yapılıyor. Değişik bir durum var orada.
1: Ben size bir grup yaptıracağım. İçinde İran'ın olduğu, yanına hangi üç ülkeyi koyarsınız? Normalini söyleyeyim. Normalde G grubunda Belçika, Mısır, Yeni Zelanda, İran. Güzel, sumut, tatlı bir grup. Ama siz yapın grubu. İran'ın hangi üç ülke takımıyla aynı grupta oynamasını isterdiniz? Bir İspanya diyorum, koyuyorum yanına.
4: İspanya net.
1: Net. Ondan Amerika'yı sonra ne koyarız?
3: Amerika'yı koyardık ya. Direkt koyarız.
1: Amerika-İspanya maçını düşünerek de konuşuyorsunuz.
3: Yani. Üçüncü Dünya Savaşı daha da net şekilde çıksın diye koyarız.
4: Abi, Dünya Kupası yarıda kalabilir yani. Öyle bir grup.
3: Olabilir ya. Bogon'un tekmesinin şeyi bu, burada daha bir müzik bir silah falan olabilir ya.
1: Ya Kuzey Kore'nin neden milli takımı yok ya?
3: Evet.
1: Yani. Bir de onlar olsaydı 10 numara olacaktı.
3: Bir Çin Kore araya iyi girer. Lukuku sanki bir de.
1: Çin, abi, Kore
4: dünya
1: olabilir.
4: Bunlara hazır değil ya. Yapmayın hazır abi. Dünya hazır değil bunlara. Bu böyle çok ütopik bir ortamda olur ya. Bunlar olmaz yani. Ben size söyleyeyim. Bu arada en son İran Futbol Federasyonu katılacağını açıkladı. Futbolcularla Meksika'da kalacakmış. Bilgisini de geçelim. Bütün Dünya Kupası boyunca futbolcuların tamamı, ekibin tamamı Meksika'da konaklayacaklarmış. Maç günü ne olacağı tabii ki meçhul hala. Onunla alakalı Amerika'dan bir açıklama yok.
3: Tabii binlerce kilometre yol filan yaptırıldı.
0: Pegasus'un Sabiha Gökçen'e gelişi gibi bunları böyle havada gezdirseler ya sürekli. Maç saati indirip sonra tekrar alıp yine havada taksi yapsalar.
4: Hocam potansiyel sponsorluğu da yaktın az önce artık. Neyse.
3: Ya bir tane böyle çok güzel bir film vardı ya, Tom Hanks mi oynuyordu, adam ülke bölünüyordu da şey kalıyordu ya, vatansız kalıyordu, havaalanında geçiyordu bir hafta sürekli.
4: Her şey. Evet.
3: Onun gibi olacak insanlar.
1: Isın unuttum tabii. Klostrofobik film.
0: Lost in Translation miydi o? Lost in Translation miydi ya?
4: Yok yok.
0: Yok, o değil.
4: Terminal.
1: Terminal.
3: Böyle bagaj arabalarını gezdirip böyle hamburger alacak parayı falan toparlıyordu adam, sürekli kalıyordu orada.
0: Aynen.
3: Orada gerçek bir hikayeymiş, neyse.
4: Evet.
3: Hakikaten çok şey, çarpıcı bir şeydir ya.
4: Tavsiye de edelim, güzel film.
3: Neyse. Yani sezon genelinde tahminlerin çoğu doğru çıktı dedik, buralara geldik. Guardiola'da bırakacak dedik Kaan'cı. Doğru mu?
4: Abi evet, bırakacak demiştik. Yerine Maresca'yı da demiştik hatta. Evet, ben hala istihbaratın arkasındayım bu arada. Evet. Hatta daha da güçlendi. Onu da söyleyeyim. Yani Maresca gelecek diyorum ben hala.
1: Kaan, bir şey daha, kehanette daha bulundunuz. Sultan yerine kim gelecek?
4: Nasıl abi, anlayamadım.
1: Slot'un yerine kim gelecek? Bir kehanette daha bulun.
4: Abi Liverpool'u inan yani ne yönetimini ne bakış açısını hiç kestiremediğim bir kulüp. Ama yani kimi istersin dersen Liverpool'a.
1: İstersin diyeyim ben, evet. O yani, daha doğru.
4: Kimi istersin dersen yani taraftarlar kızmasın ama ben Glasner'i Liverpool'a isterim. Niye istediğimi söyleyeyim. İstediği o kolektif futbolu, yani hem atletik gücü teknikle birleştirebileceği tüm futbolcular Liverpool kadrosunda halihazırda var. Geniş bir rotasyonu var Liverpool'un. Hatta ben daha da ileri gidiyorum. Eğer öyle bir durum olursa da Glasner Liverpool'a giderse de daha önce adını duymadığımız bazı futbolcuların Liverpool'da adını duymaya başlayacağımızı düşünüyorum. Liverpool'un genç tarafını da takip ediyorum ben biraz. O yüzden olmasını isterim Glasner'in. İkinci kim olmasını istersin dersen eğer, hani bir üçüncü bir seçeneğim yok yani, aklımda hani kimse yok bu anlamda. Devam edip etmeyeceği hala meçhul. Eğer etmezse Michael Carrick'i isterim Liverpool'un başında.
1: Michael Carrick.
3: Manchester uzattı galiba. Değil mi?
4: Onunla abi da. Bilgim yok.
3: Uzattı. 2-2 artı 1 uzattı.
4: Uzattılar mı?
1: 2-1 uzattı diye ben de bir yerde okudum. Emin olamıyorum. Teyit edemiyorum.
3: Uzattı.
0: Gerek de İngilizlerin İsmail Kartal'ı gibi bir şey olacak gibi geliyor ama.
4: Evet, 2028
0: daha,
4: evet.
0: Birkaç sezon daha gitsin bakalım ama.
3: Baş sıkışınca çağrıldı işe de yaradı, artık öyle devam eder. Zaten değil çözümsüz bir takım şey Manchester.
1: Bu arada Beşiktaş Glasner'i resmi olarak yalanladı. Herhangi bir görüşmesi olmadığına dair haber yayınlamış.
0: Hatırını mı sormuş?
1: Yani hatırını da sormuş.
0: Görüşme olarak.
1: Anlaşamamışlar. Küçük krizler varmış. Diyeceğim ama öyle değil tabii. Tamamıyla ilgilenmemişler. O yüzden Glasner Liverpool'a hayırlı olsun diyelim mi kanka?
4: Ya valla umarım olur. Yani umarım olur. İyi bir Liverpool izleriz önümüzdeki yıl. Yani onun için de şey diye konuşuyorlar hatta. Yani Crystal Palace'ta işte hani Glasner kesin gidiyor. Hani biz teknik direktör bakalım. Onun için de bu şey adamını unuttum. Topmöller. Dino muydu?
1: Dino Topmöller.
4: Frankfurt'un teknik direktörü. Onunla görüşmeye başlamışlar bile peşinen. Öyle söyleyeyim.
0: Bu İran'la ilgili grup yapma aşamasında deminden beri bakıyorum. Benim de şeyim İran, Suudi Arabistan, Senegal ve Norveç. Böyle Battle of Five Armies gibi. Elfleri insanlar cüce.
3: Norveç o polemiğe hiç girmeyip evine geri dönmek isteyebilir.
4: Yani. Abi gerçekten ya nasıl bir ortam?
3: Niye girsin?
0: Norveç elfler abi. Yapacak bir şey yok. Mordor gibi düşün. Herkese değecek bunun şeyi. Ucu.
4: Dünya kupası biraz... böyle bir yer diyorsun yani. Herkes yani, herkes oynayacak
0: beklentim, arkadaş. Beklentimiz bu yönde. Hani başka nerede karşılaşabilir ki bu profiller zaten? Hani vizeler vizeler ortada yani. Hani ülkeye giremiyoruz.
3: Hocam askerlik gibi öyle komutanlarımız tabii. Öyle diyordu ya bir daha hiç birbirinizi görmeyeceksiniz bakın ne güzel bir araya geldiniz olu gibi.
0: Komutanım bunun da bir nedeni var ama işte yani.
3: Var işte evet. Dokunulması gereken yerler var dediği gibi.
0: Biraz önce şeyden de bahsettiniz ya bireysellik ve hani herkesin kendi menajerine ve kendi faydasına oynama hikayesi. Bir süredir kafayı şeyle kırdım. Futbol analitiği eğitimleriyle Coursera'dan Real Madrid Üniversitesi'nin eğitimlerini takip ediyorum. Bu futbol analitiğinde şöyle bir takvim var. Enteresan. Bu veri kullanımının taş devri sezgilerinden saniyede 10 bin olasılığı simüle eden yapay zeka laboratuvarlarına evrilmesiyle alakalı. 3 tane aşama var. Birincisi sezgi 1950'ler ve 1990'lar bizim sevdiğimiz yıllar. Burada kronometreler, VHS kasetler ve not defterleri var sadece. Fiziksel görünüm ve kalp ruh ölçümleriyle işte vurucu ortalamalarla bir takım geneli oluşturuluyor. İkinci aşamada istatistikler 2000'ler. Burada elektronik tablolar, Excel'ler, video analizleri falan işin içine girmeye başlıyor. Gelişmiş sabermetriler ve pazar arbitrajları falan konuşuluyor. İşte üste çıkma oranlarından falan bahsediliyor. Artık üçüncü aşamada 2000'lerin daha son aşamalarında günümüzde tahminsel modellemelere giriliyor. Biyometrik sensörler bulut makine öğrenmesi işin içine giriyor. Burada karar mekanizmaları gerçek zamanlı optimizasyon ve mikro hareket analizleriyle oluşuyor. Yani temel veri de burada işte beklenen gol, rotasyon ve yük metrikleri. Yani Galatasaray'da hiç olmayan şeylerden bahsediyoruz muhtemelen. Yani çünkü böyle bir yapı kullanılıyorsa bu kadrolar oluşmaz ya da Icardi ile Osimhen'i bir arada oynatmanın bir yolu bulunurdu diye düşünüyorum. Çünkü bir tane maç var ligin sonuna doğru. Icardi'nin bir ara pas atışı var Osimhen'e. O ara pasını ne İlkay attı, ne Torreira attı, ne başka biri attı sezon boyunca. Buna bir çözüm bulabilirdi diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla dediğiniz hikayeyi fişekleyen şeylerden biri aslında bu basketbolda başlayan istatistiki verilerin analiziyle beraber bizi yapay zekayla hani bu ana o kadar çok veri var ki analiz edilebilecek. Bunlardan da böyle çok kısa zamanda çıktı ortaya koyabileceğimiz şeyler var. Bizi bugünlere kadar getirdi. Ama bu kadar modern şeyin sonunda toparlamak gerekirse ben Dünya Kupası ile ilgili çok çekimserim ya bu Şampiyonlar Ligi finalinden sonra.
1: Caner bu yapay zeka hepimize farklı maçlar mı seyrettirecek acaba? Maçı izleme ve verdiğimiz tepki şekillerine göre.
0: Belki de ileride öyle olacak. Yani bu izlediğin açıya göre bile değişir diye düşünüyorum ben. Hani teknik direktör açısından hiçbir şey görmüyorsun ama daha yukarıdan böyle bambaşka bir maç izliyorsun ya.
1: Evet.
0: Belki de senin izleyiş şekline göre, mesela ben çok hani 10 numara seven, eski usul futbol seven, Modriçvari oyunlar seven bir adam olduğum için belki de benim izleme açım 10 numaranın ensesinden ve tamamen topu alıp verdiği ara paslara baktığı, işte oyunu süzdüğü falan bir şeyi seçerken, belki de işte Kaan daha böyle sağdan soldan milletin akıp gittiğini görebilecek bir tam Piero şey Premier Lig açısından bir maç izleyecek belki.
1: Bu
0: Hani sana
1: sorumun
0: o
1: sebebini
0: şekilde.
1: söyleyeceğim. Neden böyle bir şey aklıma geldi? Malum Beşiktaş taraftarı olarak maçlara gidiyorum. Uzun yıllardır kombinemi sürekli yeniliyorum. Stadın farklı farklı yerlerinden maç seyrettim. İlk defa kendi stadımızda oynanan Aston Villa Freiburg finalinde ya bu bizim saha değilmiş gibi hissettim. Çünkü normalde beIN Sports'un kullandığı kameralardan daha farklı bir sistem kullanmış FIFA. Bakış açımı değiştirdi. Ya bu stat bizim stat değil gibi. Hani renginden, taraflarından bahsetmiyorum. Seyretme açısından bahsediyorum. Yani şu kameralar bile maça bakış açımı değiştirdi. Bu saha içi kamera var. Genelde maç öncesi falan kullanıyorlar ya da Şampiyonlar Ligi finalinin bazı maçlarında böyle saha içinde ağlar, ipler gererek kullanıyorlar. Drone da var tabii bunun içinde. Ben tabii biraz mizahi söyledim. Hepimiz farklı maçları mı seyrediyoruz ama algılama anlamında mesela işte her statta örnek veriyorum 40-50 kamera olsa bizim seyrederken aldığımız keyfi gözlemleyen bir yapay zeka olursa bize o kameraları seçip maçı öyle de seyrettirebilir. Uzun vadeli bir kehanet oldu ama muhtemelen böyle bir şey ileride olur mu? Olabilir.
4: Abi
0: Ben bu
4: bence
0: sezon
4: biz bunu yayınlamayalım. Sen bu fikri FIFA'ya sat.
1: satayım.
3: Ve
1: Bunu bir
3: yarısını
1: Arsene
0: Arsene
1: karışım.
0: Wenger'le görüşelim.
3: Bunu. Ve yarısını da satılabilir abi. Profesör satar bu fikri.
0: Ben şeyde çok netim ama ya ben bu sezon Galatasaray taraftarının yarısıyla aynı maçı izlemediğime çok eminim.
1: Ben
0: Yani
1: uzun
0: yapılan
1: yıllardır.
0: yorumlardan anladığım kadarıyla biz hiç aynı maçı izlememişiz ya.
4: Abi çok
0: Hiç.
4: cömert davrandın %50 ile.
0: Ya şöyle bir tartışma oldu hatta öyle söyleyeyim. Tartışma da yani yönetimden kişilerin ya tartışma değil mi? Hani konuşuyoruz aramızda sohbet ediyoruz. Geçen bir ekonomi zirvesine denk geldik. Ya adam işte 4 sene üst üste şampiyon oldu. Bütün rekorları kırdı bilmem ne şöyle böyle falan. Ya dedim ki Ali Babacan da ona bakarsanız ekonomiyi düzeltti. Yani birebir aynı hikaye. Doğru zamanda doğru yerde doğru kadroyla olundu. O nedenle ben yarısıyla taraftarın en aşağı aynı maçı izlemediğim kanaatindeyim ama göreceğiz. Güzel zamanda başladık. Dünya Kupası öncesi başladık. Güzel toparladık bence.
1: Evet. Doğru.
0: Böyle şok toplanmalarla Dünya Kupası boyunca
1: Sabaha karşı dörtte.
0: gelişmelere doğru, gelişmelere göre bakalım neler göreceğiz.
1: Ben bir yayını maç esnası canlı yapmayı öneriyorum. Öyle bir şey de yapabiliriz yani. Biraz iddialı olacak ama neden olmasın?
4: Abi bu şey gibi bu Fenerbahçe TV'de Galatasaray maçı izleyen abiler gibi talihsiz durumlar olmasın bizde Türkiye maçı izlerken.
1: Ona dikkat
4: Ya
1: edeceğiz
0: maçı
1: olabildiğince.
0: yani canlı yayın yaparız da yayınlayabilir miyiz onu tam şey yapamadım
1: İşte
0: ben.
1: ona sonra karar veririz ama yapalım bence.
0: Ben çünkü
1: Benim
0: Montella ile ilgili de soru işaretli bir insan olduğum için hani bence o da çok iyi jenerasyona denk geldi. Hatta
4: evet.
0: tarihin en kaliteli ve en tecrübeli jenerasyonuna denk geldi. İnşallah ya yani ben çeyrek finallere kadar falan gitmemesi için bir neden görmüyorum milli takımın. O kalite yani o yetenek var. Yani tırnak içinde yetenekten bahsediyorum. Hani sistem veya
3: Onlar
0: şey
3: yok.
0: toparlar mı? Kondisyon toparlar mı? Bilmiyorum. Göreceğiz bakalım.
1: Mayıs'ın son günü. Şurada 2 haftacık kaldı. Bakalım köprünün altından daha ne sular akacak. İnşallah keyifli bir süreç bizi bekliyordur.
0: Evet, ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere. artık yavaş yavaş Dünya Kupası analizlerine daha net girdiğimiz, önümüzde de Dünya Kupası ile ilgili her türlü içeriği sömürüp burada masaya getireceğimiz bir dönem var. Haftaya görüşmek evet. üzere.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
4: Görüşürüz. Hoşça kalın. Number 2.

Vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan spor bilimleri fakültesi olarak sporu sadece bir alan değil, bir bilim, bir disiplin, bir gelecek olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama merkezli bütüncül bir eğitim anlayışıyla sektörü hazırlamaktayız. Beslenme ve diyetetik bölümüyle fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde sunduğumuz çift ana dal imkanlarıyla multidisipliner bir gelişim ortamı sunmakla birlikte öğrencilerimize programlar arası yan dal ve pedagojik formasyon fırsatları sunmaktayız. Bununla birlikte kamplar aracılığıyla farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı sağlayarak öğrenmeyi sahaya, doğaya ve hayata taşıyoruz. Üniversitemizi bireysel veya takım sporlarında başarıyla temsil eden öğrencilerimize ek burs imkanı sunulmaktadır. Akademik birikimi, saha tecrübesiyle harmanlayan uzman kadromuz ve güçlü sektör işbirliklerimizle mezunlarımıza gönül rahatlığıyla işiniz hazır diyebiliyoruz. Çünkü biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz. Sizi sporun bilimle buluştuğu bu yolculukta bizimle birlikte yürümeye davet ediyoruz.

controller likes cheese.

hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Modelüydü takım kaptanıyım. Modelüydü normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Modelüydü dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın, evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

ikinci sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAD yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gedik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Gedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

0: Abiler hoş geldiniz. Şükür kavuşturana uzun bir aralıktan sonra yine full kadro buradayız.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Caner.
2: Yüzyıl
1: olmuş gibi geldi bana. Çok uzun geldi.
2: Mevsim değişti.
0: Ya kısa bir zaman oldu da çok şey oldu. Çok şey kendi aramızda konuştuk ama program anlamında kaçırdık. Ama evet. Sürekli varsayımlarımızın önceki programlarda konuştuğumuz birçok şeyin aslında gerçekleştiğini gördük. Bir tanesi gerçekleşir.

0: gibi oldu ama gerçekleşemedi. Arsenal Manchester City'de Guardiola alır diyorduk. Alamadı. Ala yazdı. Ama
1: Onu
0: buradaki
1: siz diyordunuz Caner
0: çekincelerimiz...
1: Bey. Onu ben demiyordum. Ben Arsenal diyordum.
0: Sen
1: Evet,
0: Arsenal
1: sizin
0: kaptan
1: üçünüz
0: Arsenal
1: City
0: dedi.
1: diyordunuz. Ben Arsenal diyordum.
0: İngiltere'nin Beşiktaş'ı Arsenal bir sürpriz yaptılar,
1: Şampiyon
0: şampiyon
1: oldu.
0: oldu bu sene. Ama yani bunun da ne kadar çekinceli bir şampiyonluk olduğunu Şampiyonlar Ligi finalinde hep beraber tecrübe ettik.
1: Küçük bir düzeltme yapalım. İngiltere'nin Beşiktaş'ı değil Arsenal. İngiltere'nin Fenerbahçe'si. Herhalde zannedersem 20 yıla yakın bir şampiyonsuzluğu var bildiğim kadarıyla Arsenal'ın. Yani Beşiktaş yine 5-6 yılda bir araya bir serpiştiriyor ama ikincilikten kurtuldu. Gerçi Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu.
0: Frekans
1: İnşallah ondan da
0: anlamında dediğin
1: kurtulur.
0: doğru, evet. Frekans anlamında sayı olarak az ama frekans olarak Fenerbahçe'ye benziyor. Dediğin doğru. Oyun anlamında Arteta'nın da İspanyol'a Aykut Kocaman olarak dünya piyasasına bizim çektiğimiz eziyeti Şampiyonlar Ligi finalinde yaşatması beni ziyadesiyle memnun
1: Ya
0: etti.
1: bir şey söyleyeceğim ya. Bak
0: Adamı
1: o
0: yerden
1: finalde
0: yere
1: biz ne
0: vurdum ya.
1: seyrettik? Yani takımların adına başka bir maç yapsalardı Kolombiya Ligi'nde hala B takım maç yapıyor falan derdik yani. Kasım bir şey seyredemedik. Yakışmadı ya Şampiyonlar Ligi finaline.
0: Hiç olmadı. Hiç
1: Hiç olmadı.
0: olmadı. Dünya Kupası'nın bunda etkisi var mı? Onu soracağım size ama yani ben şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Okan Buruk'a rağmen şampiyon olmamız bence bu sene inanılmazdı. Hani üstünden zaman geçti ama yine de Galatasaray'ın şampiyon oluşu ile ilgili bu şerhi düşmek istiyorum. Hani zaten şampiyon olması gereken bir takım şampiyon oldu ama hani Okan Buruk'a rağmen şampiyon olduk. O son 3-4 haftalarda yaşananlar, Rizespor maçı falan. Yani ben hala şeyimizin arkasındayım. Birçok saptamamızın doğru olduğu kanaatindeyim. Sergen'le ilgili ben hala Sergen'in arkasındayım. Yeterince zaman verilmedi, verilmeliydi. Ama diğer yandan bugünkü transfer haberleri doğruysa çok sevinirim Beşiktaş için, teknik direktör anlamında.
1: Glasner.
0: Evet, Crystal Palace teknik direktörü.
2: Glasner, evet.
0: Olduysa sevinirim. Ama bence Sergen Yalçın'ı da bilemedim. Biraz daha ısrar edilebilirdi gibi düşünüyorum. Yani bizim Okan Buruk ısrarımız kadar ısrar edilmese de hani onun bir
1: İşte
0: biçimdiği kadar bir ısrar edilse bence faydası olurdu diye düşünüyorum.
3: Sergen'in bence çözmesi gereken hala çok şey var, çok yol var. Bence doğru zamanda doğru ayrılık oldu. Şimdi ne yapacaksa, dinlenecek mi, başka bir şey mi yapacak? Şapkayı önüne koyup bir kendini iyi bir gözden geçirmesi lazım.
1: Ben de
3: Neyi
1: katılıyorum.
3: devraldığını çok iyi biliyordu ama çok kere de konuştuk. Şikayet dilini, edebiyatını, mekanizmasını bir türlü susturamadı. Öyle olunca kendini de aşağı çekti bence.
0: İletişimle
3: Olması
0: ilgili
3: gerekiyor.
0: katılıyorum ama ben hani bir noktada da şey ya hani sanki böyle altın kaşıkla her türlü imkanı vermişler de ona rağmen bir yere gelemiyormuşçasına olan yaklaşımları da hiç anlamadım yani. Bir de böyle yorumculukta yaptığı yorumları da sürekli böyle önüne getirdiler ya, yani öyle bir mobbing de oldu süreç zamanında, süreç içerisinde. Ya bir yalnız bırakmadılar yani kendi halinde. Bence eldeki kadroya göre de derleyip toparlamadı değil. Hani Rafa Silva hikayesi bir yana. Hani bilemedim. Yani çok da bir imkan vermedi ya.
1: Rafa Silva hikayesi yönetim stratejisiydi. Maaş skalasını takımın düşürmek istediler. O yolda bir timeline'ın içerisinde tek tek tek tek tek tek bütün böyle Orkun'dan daha fazla alan oyuncuların hepsinin sistemden çıkarmak istediler. Ben buna stratejik olarak böyle beyaz yaka gözüyle katılırım. Bir hedef var ortada. Alt toplamda bir şey yapmaya çalıştılar ama Sergen konusunda biraz Dokunku'ya katılıyorum. Sergen konuşmayı çok seviyor. Çok konuşuyor. İddialı konuşuyor. Ama konuştukları da çok enteresan. Bumerang gibi çok kısa süre sonra tekrar karşısına çıkıyor ve yanıltıyor. Dolayısıyla şimdi böyle iddialar birazcık farklı gösteriyor teknik direktörü camia karşısında. Çok ciddi bir kısmı Beşiktaş taraftarının artık. Yani yeter. Bunun başarısızlık alakası yok. Sergen'den kimse bu sene kupada beklemiyordu. İkincilik de beklemiyordu. Üçüncülük bile beklemiyordu. Sergen çıkıp o Konyaspor maçından sonra çok üzgünüz. Evet, biz bunu yapmamalıyız. Hata bizde. Dese, kapatsa konuyu belki daha farklı olurdu. Sergen de çok değerliksiz. Bu camiadan en ufak bir ses çıkarsa ben giderim. Ya hangi camiadan ses çıkmıyor? Bana dünyanın en büyük teknik direktörünü söyleyeyim. En büyüğünü söyleyeyim. Hangisinden çıkmıyor ki? Yani böyle olunca ben küseceğim mi? Kapatacak mıyım? Kaç milyonluk takım teknik direktörsün ya da efsane oyuncusun. Konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Bence onun için de hayırlısı oldu. Beşiktaş için de hayırlısı oldu. Beşiktaş'ın göndermesi gereken bir kişi daha var. İnşallah onu da zamanla bakalım çok kırıp dökmeden görürsek ondan sonra aydınlığa çıkarız diye düşünüyorum.
3: Ya
1: Hayırlısı.
3: bir sonraki senenin çok özetleyeyim ben tekrar. Bir sonraki seneki kendi enerjisinden çaldı birazcık o söylemlerle.
1: Biraz enerjisi
3: Bence
1: de bitmiş
3: öyle oluyor.
1: zaten. Enerjisi de
3: Evet.
1: biraz bitmiş zaten.
3: Evet.
1: Yapacak bir şey yok. Okan Buruk'a gelince Okan Buruk çok güzel sermayesiyle oynadı. Osimhen'in sırtına bindi. Gittiği kadar gitti. Biraz heyecan yaptılar. Herhalde beIN Sports'ta izlendi. Ligin son
3: Ne?
1: haftalarında. Sanki biraz ona da böyle bir imece usulü katkıda bulundu Galatasaray camiası futbolcuları
3: Bence de.
1: vesaire. Son maça kadar ya tutarsa ya da bilmiyorum acı çektirmek için de yapmış olabilir rakibine. Yani aklıma bir sürü senaryo geliyor. Avrupa bitmiş her şey bitmiş, çekmişi bitirişi. Gerçek Galatasaray'ı ya da Okan Buruk'la anılan Galatasaray'ı bence biz Eylül-Ekim-Kasım'da göreceğiz zaten. Benim görüşüm bu. Yani Okan'ı eleştirecekseniz o zaman eleştirin. Öleceksiniz o zaman övün. Merak ediyorum gelenleri gidenleri. Şimdi Okan'ın icraat dönemi. Ne yapacak ne edecek? Bence asıl onu gözlemleyeceğiz. Süper Lig'de ne?
3: Caner Bey bütün sezon slot rulet mi dedi, sonunda
1: Masayı
3: slotu
1: devirdi.
3: gönderdi. Masayı
0: O,
3: devirdi.
0: yani orada da olması gereken oldu.
3: Evet, orada çok hemfikirdik zaten dörtlü olarak.
0: Biraz geç doğmuş olabilir belki ama geç
3: Evet.
0: olsun güç olmasın. Ben daha büyük bir olaydayım hala. Nasıl olabildiğini anlamış değilim. Mourinho mevzusundayım. Real
3: Çok
0: Madrid
3: ilginç.
0: Mourinho. Yani tamam evet o seviyedeki yıldızlarla hani çalışma tecrübesine sahip tamam da yani son yıllarda ne üretebilmiş? Ne yapabilmiş? Ya biraz önce biz Arteta'yı konuştuk. Arsenal ne top oynadı, ne izlediği konuştuk. Yani bu otobüsün mucidi neredeyse. Ama bana bir değişik geldi. Yani tamamen hani bu takıma disiplin getirsin şeyiyle Real Madrid alınmış olması bilemedim. Yani öyle bir disiplin getirebilseydi Fenerbahçe'yi getirmez miydi? Fenerbahçe'den sonra neyi ne kadar başarılı yaptı? O da yani hani Xavi Alonso vardı. Liverpool olmadı. Hani Real Madrid'de hiç olmaz düşüncesiyle mi düşünülmedi? Ya da işte gibi gibi birçok şey soru işareti var kafamda. Ama bir yandan da Real Madrid o kadar da antipatik bir takım oldu ki son yıllarda. Hani olup olabilecek tek teknik direktör de belki de Mourinho'ydu bu Real Madrid'e diye düşünüyorum.
4: Real Madrid'in bence teknik direktöre değil abiye ihtiyacı var biraz da. Biraz da idareciye yani oyuncuları idare edecek birine
0: Mert
4: ihtiyacı
0: Hakan
4: vardı.
0: var. Mert Hakan'ı verelim.
4: Ya orada işte konuşan egoları susturabilecek kadar futbolcuların saygı duyacağı bir isme ihtiyaç var. Ya Mourinho o mu ben bilmiyorum. Ya ben olsam o kadar saygı duyacak birisi değil bence. Ben futbolcu olsam o kadar
0: Artık
4: saygı
0: değil,
4: duymam.
0: artık bence de değil.
4: Artık değil ya. Bir 10 sene önce olsaydı bunu rahatlıkla söyleyebilirdik. Şu an söyleyemiyoruz. Ya başka bir büyük isim gelebilir miydi? Gelebilirdi bence de. Ama galiba biraz onun için yapıldı. Hani futbolcu saygı duysun seçimlere. İşte ben niye yedeyim veya kadroda şurada şu oynasın gibi ki Mbappe'nin takımı böyle yönettiğini de biliyoruz son zamanlarda. Özellikle futbolcu seçimlerine kadar karıştığına. Çünkü Perez'in tam desteği var arkasında. Florentino Perez'in. Dolayısıyla buna engel olacak bir teknik direktör istiyorlar. Ben başarılı olacağına inanmıyorum. X'ten next olmuyor. O yüzden çok bir şey beklemiyorum yani. Ne futbolda oldu bu zamana kadar ne de sosyal hayatta.
1: Kaan son 10 yılda, son 15 yılda hatta son 20 yılda Real Madrid'in başında adam gibi ibaresi yanlış olmasın da pozisyonun koltuğunu çok net bir şekilde dolduran ve futbolcuların üzerinde hakimiyeti olan teknik direktör sence kimdi?
4: Carlo Ancelotti.
1: Nokta.
4: Bence.
1: Nokta. Böyle Vinicius gibi, Bellingham gibi, Mbappe gibi biraz şımarmaya meyilli ya da menajerlerin çok fazla popofladığı ve sanki Real Madrid 3'ten ibaret gibi bir hava var. Real Madrid böyle bir takım değildi ya. Yani Benzema'lı, Zidane'lı bilmem neleri zamanlarda falan hiçbir zaman öyle olmadı. Modric'li falan. Bak şimdi Modric'i nasıl arıyor. Öyle ya da
4: Tabii.
1: böyle. Mesela abi dedin ya demin. Yani
4: Aynen.
1: çok arıyor. Yani Ancelotti tadında bir teknik direktör. Saha içinde de bir tane çok sağlam bir karakter lazım. Bu üç tane arkadaş da Real Madrid'in beli doğrulmaz. Böyle de gider yazık olur. Milyar dolarlık
4: Luis
1: takıma.
4: Enrique'nin Paris Saint-Germain'de yaptığını galiba Mourinho da Real Madrid'de yapmalı. Çünkü işe yaradı Luis Enrique'nin taktiği. Yıldızsız
1: Evet.
4: deneyelim mi dedi. De oldu. Gayet de güzel oldu. 2 senedir de oluyor.
1: Valla Luis Enrique değişik bir adam. Yani şey susturuculu tabanca gibi. Bakıyorum da soyunma odası videolarına falan. Hani bizimki gibi yapay zekayla hazırlanmış yapmacık videolar gibi değil de feci bir motivatör. İçeride de oyuncuların tek tek beyanları falan var. Böyle Luis Enrique neler söylediğini, nasıl motive ettiğini. Ben beğeniyorum ya. Dün gerçi beni biraz eleştirdi Caner Hocam ama Luis Enrique vesaire falan. Ben yine de adamı beğeniyorum. 2 senedir tak tak tak Şampiyonlar Ligi'nde alıyor. Tabanca gibi de oynatıyor. Çok sağlam rakiplerle oynadı. Öyle kura şansıyla gelmedi buralara yani. Elediği takımlara bakınca görüyorsun ne olduğunu. Almanya deplasmanından tertemiz fırtına çıktı. İçeride 5 atıp orada tertemiz çıktı. Tamam artık bu takıma bir şey diyemezsin yani. Oynatıyor. Yıldızsız oynatıyor. Paris Saint-Germain'den direkt şu yıldız diyemiyorum mesela. Yan yana saymam lazım birkaç tane. Ama merkez Dembele'ler de mevzu Dembele değil yani. Adamlar takır takır oynuyorlar ya. Güzel takım.
0: Luis Enrique konusunda Kaan'la pozitifiz ama yani ilk yayınlarımızdan birinde Luis Enrique'nin yaptığı devrimleri yıldızsız oynatma hikayesi falan oralarda
1: Senin
0: hemfikirim.
1: eleştirin dünkü maçın oyun
0: Aynen.
1: taktiğiyle
0: Aynen.
1: alakalıydı.
0: Dünkü
1: O
0: maçın ilk
1: günlük bir
0: yarısıyla
1: eleştiriydi. Evet.
0: alakalıydı. Zaten gereğini yapmış devre arasında. Yani onun da videoları yayınlandı sonra.
1: Evet.
0: Bir tek ben böyle bir final olacağına dair şuradan bir korkum vardı. Evet hani Paris Saint-Germain iyi takım ama Bayern Münih'le oynadıkları o çok gollü maçta yani orta saha yok, bir oyun yok, bir şey yok. Halı saha maçı gibi kim kimi atarsa böyle karşılıklı ciğeri şey yapan, yeten diğerini yendiği
1: Langır
0: gibi bir
1: tadında.
0: maç olmuştu. Şimdi maç öyle olunca hani final maçta da o tarz bir maç olacak diye bekliyordum ki ama Arsenal'in ciğeri ona yetmeyeceği için muhtemelen hani böyle ikincilik playoff maçı tadında bir maç izledik.
1: Peki bir soru soracağım. Kaan ilk cevabı senden istiyorum. Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final. Bu maçlar içerisinde bir tanesini cımbızla çekip ya bu final gibi bir maç oldu dediğin maç sence hangisi? Ben söyleyeyim ilk önce. Almanya'daki Münih Paris Saint-Germain maçı bence tam bir final maçı. Birbirini tıklayan ama tam bir final. Mücadele olarak, futbol olarak, gerilim olarak vesaire. Hani bak beşiklik maç demiyorum. Rövanşını söylüyorum. O bende final tadı bıraktı. Dünkü maç sanki çeyrek final maçı gibi bile değildi. Daha bir değişikti.
4: Ya değil. Ben bu arada seninle aynı fikirdeyim. Aynısını söyleyecektim. Almanya'daki maç.
1: Aynen.
4: Almanya'daki Bayern Münih, Paris Saint-Germain maçı. Sistemler savaşmadı, futbolcular savaştı. Biz zaten futbolda onu görmek istiyoruz hep. Yani dün akşamki sistem savaşıydı. O hep diyoruz ya işte modern futbol saçmalığı, böyle futbolun analizlerle, rakamlarla boğulduğu o saçma sistem savaşı dün akşam Şampiyonlar Ligi finalinde yaşandı. Dileriz ki Dünya Kupası finalinde yaşanmaz. Ben kesinlikle sana katılıyorum. Hatta ben daha da ileri gideceğim biraz. Daha cüretkar davranacağım. Böyle sanki şey gibiydi. Şampiyonlar Ligi'ne İlk kez gelmiş, ilk kez katılmış ilk iki takımın ilk grup maçı gibiydi. Kimse, herkes gol yemeden böyle
1: Puan mücadelesi.
4: puan mücadelesi ve sorunsuz atlatalım. Yani Mikel Arteta zaten şeyi çok iyi becermiş. Oyunun kuralını ben koyarım demiş. Yani durumu ben belirlerim diyor. Onlar üstümüze zaten gelecekler. Biz defans yatalım ama onlar atsın. Hatta konuşmuştuk dün hatırlarsınız. Bunlar golü de attı. İkinci yarı parttı bas bitti.
1: Aynen.
4: Inter Barcelona maçına döner demiştik. Bir anda penaltıyla her şey değişti. Ama işte Luis Enrique'nin taktiği yine değişmedi. Adam yani hiç defans yapmadı neredeyse. Defansı başarılı bir şekilde yaptı sadece. Yığılmadı arkaya. Hep atak, hep atak, hep atak. Ya adam iki tane aynı tipte oyuncu değiştiriyor. Kvaratskhelia'yı çıkardı, Barcola'yı koydu. Yani arkadaş bir şeyi değiştir yani. Hani dizilimi değiştirmiyorsun, taktiği değiştirmiyorsun anladık da adamın tarzını değiştir. Mikel Arteta bambaşka tipli adamlarla ikinci yarıda oyuna koydu ama o da sistemi değiştirmedi. Ben Caner'in Okan Buruk benzetmesine direkt orada katıldım. Dedim ki yani adam müdahale yapması gerekiyor. Adam hiç taktiği değiştirmiyor. Ya arkadaşım gol atmak istiyorsan alsana iki tane forvet. Yani sen forvet çıkarıp forvet koyuyorsun. Olmaz ki. Kanat çıkarıp kanat koyuyorsun. Momentum zaten Paris Saint Germain'e döndüğü anda eli rahatlayan adam Luis Enrique'ydi. Luis Enrique yapar onu. Yani de diyor ki benim taktiğim işliyor. İstediğim gibi gidiyor. Yorulan adamı değiştireyim. Aynı tipte adam koyayım yaptı. Başka bir şey yapmadı Luis Enrique. Her şeyde istediği gibi gitti. Ben sadece şeye şaşırdım. Hatta maçı izliyorduk evde. Şey dedim ben. Dedim ki bu maç ikinci yarı Paris Saint Germain gol atar. Uzatmada gol olmaz. Penaltıya gider dedim ama penaltıda Arsenal alır dedim. Raya'nın penaltılarda daha tecrübeli olduğunu biliyorum ama yani çok enteresan bir şekilde ibre tam tersi yönde oldu. Adamlar heyecan mı yaptı Arsenal? Galiba ligde biz hani demiştik ya hatırlarsınız işte o son haftaların gerilimine dayanamaz. Manchester City götürür demiştik. Abi bizim dediğimiz şey Şampiyonlar Ligi finalinde yaşandı. Adamlar penaltılarda ayakta duramadılar.
1: Ve penaltıya da çok çalıştıklarını falan söylüyor evet. Spiker. Arsenal'ın iki tane penaltı, beş tane mi iki tanesini avuta attı ya kalecinin üzerine dedi. Bu bence fazla motivasyon. Tecrübe. Yani Paris Saint Germain bunu daha önce yaşadı, biliyor. Daha cool hareket etti. Ayrı bir motivasyondu. Tebrik ediyoruz Paris Saint Germain'i. Bu seneki Şampiyonlar Ligi bana geçen sene kadar keyif vermedi. Bir iki maç dışında. Çeyrek finalden sonra. Bir şekilde yerini buldu. Kura'yı yanlış çekiyorlar. Torbaları yanlış ayarlıyor. Ne yapıyorlarsa doğru takımlar yarı final ve finalde yaşayamadı. Bana öyle geliyor.
0: Bu seneki eşleşmem Barcelona Atletico Madrid'ti. Yani o iki maç benim için öne çıkan maçlarda final gibi maç diyebileceğim. Bence Barcelona Atletico Madrid maçı, bir de bizim ilk oynadığımız Liverpool maçı. Bunlar bende öne çıkan böyle şeyler ama hani sezon geneli itibariyle düşündüğüm zaman bana da çok tat vermedi Şampiyonlar Ligi. Bir de bu sekmeli mekmeli garip garip penaltı kullanma şekilleri buna bir...
1: Abi sefrenle.
0: Kural şeyinde buna bir ceza meza bir şey bir yaptırım vardı aslında ya. Yani harekete başladıktan sonra durup tekrar harekete devam edemiyorsun tarzı bir şey yok muydu zamanında ya? Böyle atlaya zıplaya seke seke gidip penaltı kullanma garip
1: grup hareketler. Serdar Dursun mu vardı bir tane şu Kocaeli Spor'daki daha önce Fener'de oynayan? Böyle engelleri atlayıp atlayıp ondan sonra penaltıyı falan vuruyordu. Ya ama o konuyla ilgili galiba bir şey yok ya. Topa vurana kadar istediğin kadar artistik jimnastiğe girebiliyorsun diye biliyorum ben. Topa dokunduğu anda kaleci çizginin önünde olmayacak sadece. Konu
0: maalesef. O da bir değişikti yani.
1: Evet. Dembaba vardı ya. Dembaba böyle tak diye tek vuruşta atardı. Ona gibi atılacak penaltı. Sağ sol orta nereye atacaksa artık.
0: Bu arada biraz önce Ancelotti'den bahsettik. Hani bu egolarla çalışma hikayesine. Evet. Adamın kariyerinde Zlatan İbrahimovic, Ronaldo, David Beckham, Kaka, Zidane falan olduğu için bir de ya. Abinin biliyorsunuz eşi pilot ve helikopterle gidip geliyor evinden idmanlara.
1: Ya yani, çok büyük karizma. Bak ben onun yanına bir ikinci adamı koyamıyorum. Ya Ancelotti ya da şu diyeceğim ya şu dediğim adam yok. Ancelotti olacak abi. Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti. Yeni bir Ancelotti varsa o gelsin. Ama yazık ya Mourinho falan değil ya. Yani. Ya da başka bir adam değil. Bilmiyorum.
3: Ya şu da var tabii. Evet belki gene en yakın Ancelotti ama dünya rezilce bir şekilde hızlıca değiştiği için bütün sezon bu Ronaldo'nun Trump'ın masasına oturmasını falan konuştuk. Demin Perez'in evet. Bütün futbolcuları şımarttığından vesaire bahsettik. Dünyada zaman da çok değişti ve her şey çok aşırı bireyselleşti. Futbolcu çok öne çıktı. Yıldız aslında daha gerçekten yıldız olmadan çok öne çıkarılmaya başlandı. Belki şimdi dediğiniz Ancelotti de bu işe çok derman olacak biri değildir diye bir pencere açıyorum. Belki de öyledir yani. Mourinho'nun zaten aşırı yanlış olduğunu, çok aşağı yönlü hareket ettiğini zaten konuşmuştuk. Real'de umarız ki daha da kötü bir gidişat olsun diyelim. Sevmeyiz çünkü zaten.
0: Çok doğru bir yerdesin abi bence. Çünkü bu Ancelotti'nin Sessiz Liderlik, Quiet Leadership diye bir kitabı var.
3: Evet.
0: Hamdolsun bende de adıma imzalı bir kopyası var.
1: Oh.
0: Bunun içerisinde bu yüksek paydaşlı endüstriyel yapılarda şöyle bir süreç tanımlaması var Ancelotti'nin. Kur yapma diyor. Courtship, işe alım ve ilk temas dönemi. Yani liderle organizasyon vizyonunun oluştuğu evre. Balayı honeymoon diye tabir ettiği bir aşama var. İlk bağların kurulduğu, çalışma prensiplerinin belirlendiği ve oyuncu güveninin kazanıldığı aşama. Başarı ve istikrar, takımın en verimli çalıştığı, çarkların döndüğü ve hedeflere ulaşıldığı altın plato. Şimdi bundan sonra iki süreç daha var. Yani birisi çatlak, the crack, istikrarın kanıksandığı, egoların sürtüştüğü ve yönetim beklentilerinin değişmeye başladığı kaçınılmaz kırılma anı. Ki bu tam Ancelotti'nin Real Madrid'i bıraktığı dönem oluyor. Bir de
3: Evet.
0: ayrılık, breakup, sürecin doğal bir sonucu olan vedalaşma. Ancelotti bunu kişisel başarısızlık bir işin doğası olarak görüyor. Ve fakat adam hani o kadar kurt ki kendisini o aşamaya gelmeden sistemin dışına attı. Brezilya'nın teknik direktörü oldu. Çok isterim bir sürpriz yapsın Brezilya ile beraber. Ama simülasyonlar ve şeyler onu göstermiyor. İşte biraz önce gene yapay zekayla bir tane yayından önce şey yaptırdım. Simülasyon, gerçi bu da güncel takımların şeylerini başarılarını Şampiyonlar Ligi'ndeki veya işte turnuvalardaki muhtemelen işin içine de katıyor. Çünkü hani İngiltere üçüncü falan çıkmış şeyde. Finalist olma olasılığı en yüksek olan takımların arasında. Brezilya da hemen onun arkasından dördüncü olarak gene geliyor. Arjantin bir emekliler takımı olarak 5. Hani Almanya'da adam yokluğundan bunların arkasına bağlanmış gibi geliyor. İspanya, Fransa ilk 2'de. Yine böyle bir Dünya Kupası mı seyredeceğiz? Bu arada Dünya Kupası ile ilgili şuradan top atmak istiyorum size. Biz bundan önceki yayınlarda falan da hep şey konuştuk ya, eski futbolu özlüyoruz, taktik futbolunu özlü şey hani sevmiyoruz. Guardiola futbolu şu hale getirdi, bu hale getirdi hikayesi. Bu Brezilya 1973. Yıldız filmi, belgesel film gibi, yani canlandırma belgesel gibi dizisi geldi. Acayip Pele'ye benzeyen bir adam Pele'ye oynuyor bu arada. Ben 1970 hikayelerini falan çok bilmiyordum Brezilya'nın. Bu Saldanha hikayeleri falan, işte Zagallo'nun gelişleri gidişleri bilmem ne. Yani orada arka tarafta baya bir devletin müdahalesi, işte ideolojik çatışmalar, Pelé'nin orada işin içine dahil olması, hani Pelé'nin teknik direktörlü sürtüşmesinden ötürü Zagallo'nun gelmesi falan hikayelerini öyle bir anlatıyorken yani şeyi diyorsunuz. Yani hiçbir şey değişmemiş. 50 sene önce de aynıymış. Pele varken de aynıymış. Pele'den sonra bir 15 sene sonra işte Maradona geldiği zaman Maradona'nın da Arjantin'den Avrupa'ya gidişinde işte ordu işin içine giriyor. Şey yapıyorlar, sponsor oluyorlar. Maradona'yı orada tutmaya çalışıyorlar falan. Yine böyle devlet işin içine giriyor. İşte Pele'ye tekmeler atılıyor, Maradona'ya tekmeler atılıyor, şunlar bunlar. Aslında şöyle bir yere geldim izlerken. Biz böyle romantize ediyoruz belki, işte 86 Meksika, 94 Amerika, 70 Brezilya. İşte Trump Ronaldo ile aynı masada ne yapıyor, ne ediyor, acaba futbol soft power mıları falan tartıştık burada önceki programlarda. Ya yani şöyle bir yere geliyorum, aslında çok da bir şey değişmemiş mi? Biz mi hayatımızın kendi aşamalarına göre romantize ediyoruz bazı şeyleri? Hani geriye dönüp böyle nesnel baktığımız zaman isimler değişiyor. Ama yapılar ve olan olaylar sanki hep aynı gibi. Bilemedim. Yani biraz da biraz işin şey tarafındayım. Çünkü 1970'te de şeyi tartışıyorlar. Brezilya artık öyle eskisi gibi salt yetenekle bir yere gelemez. Avrupa futbolu değişiyor, taktik değişiyor. Bunu ayak uydurmamız lazım falan diyor. İşte Zagallo bunları koşturuyor sürekli falan. İşte böyle kondisyon yüklemeye çalışıyor, atlet yapmaya çalışıyor bunları. Bütün onları anlatıyor dizide. Hani hikaye aslında şey, bizim eleştirdiğimiz şeyler 50 sene önce de aynıymış gibi bir durum var. Hani futbol bu kadar mı sürekli dönüşen, gelişen, evveliyet olan bir şey. Öyle de bir tarz yok. Bilemedim. Yani bunu da şuna bağlayacağım. Çok vasat bir Şampiyonlar Ligi finali izledik ya. Hani 118 bin kişinin gidip Kanye West konserini izlemesine ne kadar anlam veremiyorsam, bu müziği bu kadar insan nasıl gidip böyle bir de en olmayacak statta dinliyor. Hani
1: oynamayan stat.
0: Bu vasatlıkları ben anlayamıyorum artık. Diyeyim size paslayayım.
1: Yani benim bir yorumum var. Şimdi teknoloji parabolik bir hızla artıyor. Futbol artık tüm detaylarıyla çok yakın ve herkes tarafından takip ediliyor. İstatistik diye bir şey vardı. O yerini bireysel istatistiğe bıraktı futbolda. Bence o bireysel istatistik de takım olma olgusuna zarar ver. Ve bunun milli takımlara yansıması olduğunu düşünüyorum. Yani milli ruh, milli mücadele falan diyorlar ya, sen benim 70'lerden, 60'lardan, 80'lerden, 90'lardan, 2000'ler, ama ben de son 10-15 sene falan ya herkesin ilk başta kendisine, menajerine ve kariyerine oynadığını düşünüyorum. Ve bunu da hissediyorum ve sanki biraz da görüyorum gibi. Bu beni mutsuz ediyor. Yani ruh mücadele bizim futbolu sevme sebeplerimiz. Bu işler business'a döndü gibi ya. Yani business'tan öte bir şeydi. Biraz son dönem, son 10-15 sene iyice ve iyice data, veri, analiz, rapor bunlara çıktı ve bunun sonucu tabii şey, para. Alt toplamda gelir. Oraya geliyor. Ben o işin ruhu öldürdüğünü hep iddia ediyorum. Ha, bu bizim için dezavantaj mı? Türkiye için dezavantaj olmayabilir. Çünkü biz o hızı daha yakalayabilmiş bir ülke değiliz. Avrupa kadar. Avrupa onu çok daha net yakaladı. Kulüpler bazında evet çok dezavantajlıyız. Ama milli maçlar bazında o yallah bismillah Allahu Ekber mottosuyla bir arada durup savaşacak bir milli takım yaratma duygusu olur ise, mesela bizi Dünya Kupası'nın bir çıt daha avantajlı görüyorum. Hele de grubu bir şekilde lider bitirme şansımız olursa, ben çeyrek final diyorum yani. Hatta çeyrek final, biraz da şansımız olursa yarı final bile diyorum. Çocuklara güveniyorum. Ama onun dışında futbolun dijitalleşmesi, teknoloji, o ruhu öldürmesi eksikti bazı şeyler.
3: Ya çok eski dönemlerde de, Caner'in dediği 70'lerde, belki daha eski dönemlerde de onlar yıl geriye sarsak çok güçlü oyuncu profilleri vardı. Napoli'nin Maradona'sı, Arjantin'in Maradona'sı vesaire. Ama insanların Cem Baba'nın dediği gibi onların etrafında biçimlenme, şekil alma hadisesi, bir manevi bir düzlemle onların etrafında yer alması daha farklı bir şeydi. Şimdinin geliri, parası, teknolojisi, öne çıkması, bireyselleşmesi aynı etkiyi yaratmıyor. Yani Maradona o dönemde sazı elini alıp Napoli'yi şampiyon yaptığı zaman her yerde fotoğrafları vardı. Şimdi hala var. Veya elle o ünlü golü attığı zaman işte gerçektir değildir, sizi orada yenemedik, adayı bizden aldınız, şimdi ben size bunu öcünü alıyorum dediği zamanki hadise şimdi daha başka bir şey. Şimdinin de öne çıkan bir futbolcusu işgal altındaki bir ülkenin yalandan da olsa bir bayrağının elini alabiliyor ama biz ona çok samimi ve gerçekçi bakmıyoruz. Hadise biraz gene zamanla, maalesef parayla veya önüne geçilemez bireysellikle ilgili aslında. Doğru bir döngü var ama aynı yere çıkan bir döngü değil bence.
4: Ya bu iş artık biraz daha güven problemine dönüşmeye başladı. Yani işin içerisine paranın bu kadar girmesiyle, ki önceden bu kadar değildi. Yani transfer tutarlarının bile ne kadar dramatik arttığını son 20 yılda net bir şekilde gördük zaten. Özellikle. Ya para da bu kadar mevzu bahis olunca insanların arasında güven de kalmadı. Ya artık en basiti şöyle bir şey var. Ya şimdi mesela Brezilya milli takımından örnek verdiniz değil mi? Hani oradan örnek vereyim ben de. Şimdi bakıyorum, ben de şeyi çalıştırtmıştım yapay zekaya. Brezilya'nın en iyi muhtemel 11'i. Ya santrfor Endrick veya neydi o şey Arsenal'de? Gabriel Jesus değil mi? Gabriel Jesus.
1: Gabriel Jesus.
4: Yani siz Brezilya'nın santrforunun bu kadar isimsiz olduğunu daha önce gördünüz mü?
0: Abi adamın adı Cebrail, soyadı İsa, daha ne olabilir yani? Nasıl bir isimle çıkabilir bu adam?
4: Abi iki ünlü ismin adını birleştirince daha ünlü bir isim olmuyor
0: Bir
4: işte yani.
0: insan bu kadar Allah'ı arkasına alıp çıkamazsa
4: O
0: ya.
4: bile yetmemiş bak düşün. Hani bir de dolayısıyla işte ben söylenenlerin hepsine de katılıyorum bu arada. Münferit hareket de edemiyorsun. Yani para
3: Evet.
4: böyle olunca, işte para işi böyle olunca herkes birbirine dönüp bir bakıyor ya Allah Allah ne yapsak gibisinden. Dolayısıyla hele ki özellikle son dönemde şu son 2-3 yıl içerisinde böyle nasıl söylemeliyim bunu bilmiyorum. Doğru kelimeleri de kullanmam gerekiyor bu hususta ama bir ifşa kültürünün oluşması, bir bu duyar kasma işinin biraz daha ön plana çıktığı bir dönemde artık o samimiyet ciddi anlamda, o protesto anlamında söylüyorum bunu, ortadan kalkmış durumda. Yani işte güven zaten bu platformların hepsinde karşımıza çıkıyor güven işi. Ya yani dün mesela şey çok acıydı yani. Şampiyonlar Ligi finali ben gidiyorum ki ya uzatmaya ya penaltıya kesin gidecek. Çünkü maçın izlenmesi lazım. Çünkü televizyon geliri lazım. Ya bunu söyleyebilmek çok kötü bir şey ya. Yani hep söylediğimiz şey bu işte FIFA'nın başındaki bu Infantino gibi adamlar bu futbolun içinde olduğu sürece zaten hep böyle olacak. Yani böyle hep diyoruz ya bir temiz eller operasyonu lazım yani ama dünya genelinde. Böyle bir herkesin bir silkelenmesi lazım. Döngü olayına da kesinlikle katılıyorum. İşte döngü olayı da bu tarz silkelenmelerden sonra yaşanıyor zaten genelde. İnfial olmadan devrim olmuyor. İnfial olması lazım ki devrim olsun. Yoksa bu düzen böyle kötüleşerek devam edecek.
0: Yani büyük komplo teorisi olarak şunu söyleyebilir miyim? Maçın zaten penaltılara gideceği kurgulanmıştı. O yüzden bu maç 7'de oynandı.
4: Abi evet.
1: Evet.
4: Evet. Evet, komplo teorisi falan değil abi. Evet. En son Dünya Kupası finali ne oldu? Bir hatırlayın.
3: Ya
1: Dembele
3: final
1: çıkarsa
3: dediğin
4: demiştim.
3: genelde uzayan bir şeydir ya. Doğru yani.
4: Abi uzayan bir şey değildir ya. Yani
3: Uzayan bir şeydir. Yok işte dediğine katılarak öyle söylüyorum.
4: ha ya
3: Uzatılan bir
4: evet,
3: şeydir ya
4: eyvallah.
3: da. Ha.
4: Ha bravo.
3: Öyle diyorum
4: Aynen.
3: yani.
4: Bravo. Kesinlikle ya.
3: Muhtemeldir yani. Daha hafta arası
1: Bu
3: haberler başlar. İşte takımlar penaltı çalıştı filan.
4: arada ya işte bak gördün
3: Olur
4: mü?
3: yani.
4: Ya
3: Evet.
4: rastlantı değil bunlar yani.
1: Dikkatimi çeken bir şey oldu. Gruplara baktım. Ya bu İngiltere ile Hırvatistan'ın bir göbek bağım var ha. Sürekli her grupta, Avrupa'da, Dünya Kupası'nda aynı grupta mı yer almaları gerekiyor? Organize edildiğini falan düşünmeye başladım. L grubu, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Herhalde el
3: Bir
1: ele
3: de biz
1: beraber
3: olsak tam olurdu
1: çıkacaklar.
3: işte.
1: Biz işte olamamışız. Biz ilk defa bize değişik böyle bir gökkuşağı
3: Hırvat bize
1: tadında
3: de
1: bir şey
3: gelirdi,
1: geldi.
3: severdi.
1: Bize de ev sahibini verdiler, uygun gördüler. Amerika ile ilişkilerimiz çok iyi
3: Evet.
1: diye herhalde. Aynı torbaya koydular. Brezilya'ya bakınca, şimdi Brezilya Caner bir analiz yaptı ya, hani çeyrek final okey ama finalde rasyosu düşük, İspanya Fransa finali bekliyor sistem dedi. Ha, Brezilya'da şılak diye gruptan çıkıyor ya. Haiti, İskoçya pas. Yorulmadan muhtemelen çıkacak gibi. Arjantin'e baktım. Arjantin de öyle. Ürdün, Cezayir filan. Böyle ne bileyim artık gruptan bir an evvel çıkacaklar. Ondan sonraki süreç kızışacak. Yani ideal 11'leriyle bence çeyrek final ya da final falan oralarda oynayacaklar. O yüzden ben açıkçası yine de Arjantin ve Brezilya'dan ikisinden birinin finale yürüyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öyle ya da böyle.
3: İran'la oldu sevgili arkadaşlar. FIFA açıkladı ki bir ara ben doğru takip ettiysem İran'ın katılmasında bir beis yoktur, katılacaktır dedi. Doğru mu?
0: Öyleydi. En
1: Onunla
0: son
1: ilgili
0: benim
3: bir
0: de
3: karar
0: takip.
3: çıkmadı.
1: Ben de şey okudum hatta Amerika İran milli takımının sınırlar içerisinde konaklamasına izin vermiyor. Araştırdım biraz. Bugün de tekrar baktım. Hiç öyle bir beyan yokmuş. Merak ediyorum. Adamlar sürekli ülke mi değiştirecek maç önü? Başka ülkeye gidip ondan sonra maç
3: Ya
1: esnasında ülkeye gidip
3: evet.
1: oynayacak.
3: Çok rezilce bir durum var orada da. Pratikte daha doğrusu teoride bir engel yok. Katılacak deniyor ama pratikte katılmaması zaten vatandaşı ülkeye girmesin diye zaten elden gelen yapılıyor. Değişikli bir durum
1: Peki,
3: var orada.
1: ben size bir grup yaptıracağım. İçinde İran'ın olduğu, yanına hangi üç ülkeyi koyarsınız? Normalini söyleyeyim. Normalde G grubunda Belçika, Mısır, Yeni Zelanda, İran. Güzel, sumut, tatlı bir grup. Ama siz yapın grubu. İran'ın hangi üç ülke takımıyla aynı grupta oynamasını isterdiniz? Bir İspanya diyorum. Koyuyorum yanına.
4: İspanya net.
1: Net. Ondan Amerika sonra ne koyarız?
3: Tabii ki Amerika'yı koyardık ya. Direkt koyarız.
1: Amerika-İspanya maçını düşünerek de konuşuyorsunuz.
3: Yani, üçüncü Dünya Savaşı daha da net şekilde çıksın diye koyarız.
4: Abi, Dünya Kupası yarıda kalabilir yani. Öyle bir
3: grup. Olabilir ya. Bogon'un tekmesinin şeyi bu, burada daha bir müzik bir silah falan olabilir ya.
1: Ya Kuzey Kore'nin neden milli takım yok ya?
3: Evet.
1: Yani bir de onlar olsaydı 10 numara olacaktı.
3: Bir Çin abi, Kore araya iyi girer Lukuku sanki bir de.
1: Bir Çin abi, Kore olabilir.
4: Bunlara hazır değil ya. Yapmayın hazır abi. Dünya hazır değil bunlara. Bu böyle çok ütopik bir ortamda olur ya. Bunlar olmaz yani. Ben size evet. Bu arada en son İran Futbol Federasyonu katılacağını açıkladı. Futbolcularla Meksika'da kalacakmış. Bilgisini de geçelim. Bütün evet, bütün Dünya Kupası boyunca futbolcuların tamamı, ekibin tamamı Meksika'da konaklayacaklarmış. Maç günü ne olacağı tabii ki meçhul hala. Onunla alakalı Amerika'dan bir açıklama yok.
3: Tabii binlerce kilometre yol falan yaptırılır.
0: Pegasus'un Sabiha Gökçen'e gelişi gibi bunları böyle havada gezdirseler ya sürekli. Maç saati indirip sonra tekrar alıp yine havada taksi yapsalar.
4: Hocam potansiyel sponsorluğu da yaktın az önce artık. Neyse.
3: Ya bir tane böyle çok güzel bir film vardı ya, Tom Hanks mi oynuyordu, adam ülke bölünüyordu da şey kalıyordu ya, vatansız kalıyordu, havaalanında geçiyordu bir hafta sürekli.
4: Ha,
3: neydi adı? Evet, evet. Onun gibi olacak insanlar.
1: Ismi unuttum tabi. Yani. Lost in
0: Translation mıydı o? Lost in Translation mıydı ya?
4: Yok yok.
0: Yok o değil.
4: Terminal.
1: Terminal.
3: Böyle evet. Bagaj arabalarını gezdirip böyle hamburger alacak parayı falan toparlıyordu adam, sürekli kalıyordu orada.
0: Aynen.
3: Orada gerçek bir hikayeymiş, neyse.
4: Evet.
3: Hakikaten çok şey, çarpıcı bir şeydir ya.
4: Tavsiye de edelim, güzel film.
3: Neyse. Yani sezon genelinde tahminlerin çoğu doğru çıktı dedik, buralara geldik. Guardiola'da bırakacak dedik Kaan'cı. Doğru mu?
4: Abi evet, bırakacak demiştik. Yerine Maresca'yı da demiştik hatta. Evet, ben hala istihbaratın arkasındayım bu arada. Evet. Hatta daha da güçlendi. Onu da söyleyeyim. Yani Maresca gelecek diyorum ben hala.
1: Tamam, bir şey evet. Daha kehanette daha buldunuz. Slot'un yerine kim gelecek?
4: Nasıl abi, anlayamadım.
1: Slot'un yerine kim gelecek? Bir kehanette daha bulun.
4: Abi Liverpool'u inan yani ne yönetimini ne bakış açısını hiç kestiremediğim bir kulüp. Ama yani kimi istersin dersen Liverpool'a.
1: Heh, istersin diyeyim ben, evet. O yani, daha doğru.
4: Kimi istersin dersen yani taraftarlar kızmasın ama ben Glasner'i Liverpool'a isterim. Niye istediğimi söyleyeyim. İstediği o kolektif futbolu, yani hem atletik gücü teknikle birleştirebileceği tüm futbolcular Liverpool kadrosunda hali hazırda var. Geniş bir rotasyonu var Liverpool'un. Hatta ben daha da ileri gidiyorum. Eğer öyle bir durum olursa da Glasner Liverpool'a giderse de daha önce adını duymadığımız bazı futbolcuların Liverpool'da adını duymaya başlayacağımızı düşünüyorum. Liverpool'un genç tarafını da takip ediyorum ben biraz. O yüzden olmasını isterim. Glasner'in. İkinci kim olmasını istersin dersen eğer, hani bir üçüncü bir seçeneğim yok yani, aklımda hani kimse yok bu anlamda. Devam edip etmeyeceği hala meçhul. Eğer etmezse Michael Carrick'i isterim Liverpool'un başında.
1: Michael Carrick.
3: Meclisi uzattı galiba. Değil mi?
4: Olmadı. Abi bilgim yok.
3: Uzattı. 2-2 artı 1 uzattı.
4: Uzattılar mı?
1: Uzattı diye ben de bir yerde okudum, emin olamıyorum. Teyit edemiyorum.
3: Uzattı.
0: Gerek de İngilizlerin İsmail Kartal'ı gibi bir şey olacak gibi geliyor ama.
4: Evet, 2028
0: daha,
4: evet.
0: Birkaç sezon uzatmış. Daha gitsin bakalım ama.
3: Baş sıkışınca çağrıldı, işe de yaradı, artık öyle devam eder. Zaten değil çözümsüz bir takım şey Manchester.
1: Bu arada devam eder. Beşiktaş Glasner'i resmi olarak yalanladı. Herhangi bir görüşmesi olmadığına dair haber yayınlamış.
0: Hatırını mı sormuş?
1: Yani hatırını da sormuş.
0: Görüşme olarak.
1: Anlaşamamışlar. Küçük krizler varmış. Diyeceğim ama öyle değil tabii. Tamamıyla ilgilenmediklerini yapmışlar. O yüzden Glasner Liverpool'a hayırlı olsun diyelim mi?
4: Ya valla umarım olur. Yani umarım olur. İyi bir Liverpool izleriz önümüzdeki yıl. Yani Onun için de şey diye konuşuyorlar hatta. Yani Crystal Palace'ta işte hani Glasner kesin gidiyor. Hani biz teknik direktör bakalım. Onun için de bu şey adamın adını unuttum. Topmöller. Dino muydu?
1: Dino
4: Dino Topmöller. Ha şeyin
1: Topmöller.
4: Frankfurt'un teknik direktörü.
1: Evet. Uf.
4: Onunla görüşmeye başlamışlar bile peşinen. Öyle söyleyeyim.
0: Bu İran'la ilgili grup yapma aşamasında deminden beri bakıyorum. Benim de şeyim İran, Suudi Arabistan,
1: Suudi Arabistan.
0: Senegal ve Norveç. Böyle
4: Abi ne yaptın?
0: Battle of Five Armies gibi elfleri insanlar cüce.
3: Norveç'e o polemiğe hiç girmeyip evine geri dönmek isteyebilir ya.
4: Abi gerçekten ya nasıl bir ortam?
3: Niye girsin?
0: Norveç elfler abi. Yapacak bir şey
1: Yani.
0: yok. Mordor gibi düşün. Herkese değecek bunun şeyi. Ucu. Bu
4: Dünya
0: arada bu
4: Kupası
0: biraz
4: böyle bir yer diyorsun ya. Herkes
0: yani
4: herkesle oynayacak arkadaş.
0: beklentimiz bu yönde. Hani başka nerede karşılaşabilir ki bu profiller zaten? Hani vizeler ortada yani hani ülkeye giremiyoruz.
3: Hocam
0: Bari.
3: askerlik gibi öyle komutanlarımız
0: Tabii.
3: öyle diyordu ya bir daha hiç birbirinizi görmeyeceksiniz bakın ne güzel bir araya geldiniz olu gibi.
0: Umut Hanım bunun da bir nedeni var ama işte yani.
3: Var işte evet. Dokunulması gereken yerler var dediği gibi.
0: Şu biraz önce şeyden de bahsettiniz ya bireysellik ve hani herkesin kendi menajerine ve kendi
1: Bahsettim
0: faydasına oynama hikayesi. Bir süredir kafayı şeyle kırdım. Futbol analitiği eğitimleriyle Coursera'dan Real Madrid Üniversitesi'nin eğitimlerini takip ediyorum. Bu futbol analitiğinde şöyle bir takvim var, enteresan. Bu veri kullanımının taşlı devri sezgilerinden saniyede 10 bin olasılığı simüle eden yapay zeka laboratuvarlarına evrilmesiyle alakalı. 3 tane aşama var. Birincisi sezgi, 1950'ler ve 1990'lar bizim sevdiğimiz yıllar. Burada kronometreler, VHS kasetler ve not defterleri var sadece. Fiziksel görünüm ve kalp ruh ölçümleriyle işte vurucu ortalamalarla bir takım geneli oluşturuluyor. İkinci aşamada istatistikler 2000'ler. Burada elektronik tablolar, Excel'ler, video analizleri falan işin içine girmeye başlıyor. Gelişmiş sabermetriler ve pazar arbitrajları falan konuşuluyor. İşte üste çıkma oranlarından falan bahsediliyor. Artık üçüncü aşamada 2000'lerin daha son aşamalarında yani günümüzde tahminsel modellemelere giriliyor. Biyometrik sensörler bulut makine öğrenmesi işin içine giriyor. Burada karar mekanizmaları gerçek zamanlı optimizasyon ve mikro hareket analizleriyle oluşuyor. Yani temel veri de burada işte beklenen gol, rotasyon ve yük metrikleri. Yani Galatasaray'da hiç olmayan şeylerden bahsediyoruz muhtemelen. Yani çünkü böyle bir yapı kullanılıyorsa bu kadrolar oluşmaz ya da Icardi ile Osimhen'i bir arada oynatmanın bir yolu bulunurdu diye düşünüyorum. Çünkü bir tane maç var ligin sonuna doğru. Icardi'nin bir ara pas atışı var Osimhen'e. O ara pasını ne İlkay attı, ne Torreira attı, ne başka biri attı sezon boyunca. Buna bir çözüm bulabilirdi diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla dediğiniz hikayeyi fişekleyen şeylerden biri aslında bu basketbolda başlayan istatistiki verilerin analiziyle beraber bizi yapay zekayla hani bu ana o kadar çok veri var ki analiz edilebilecek. Bunlardan da böyle çok kısa zamanda çıktı ortaya koyabileceğimiz şeyler var. Bizi bugünlere kadar getirdi. Ama bu kadar modern şeyin sonunda toparlamak gerekirse ben Dünya Kupası ile ilgili çok çekimserim ya bu Şampiyonlar Ligi finalinden sonra.
1: Caner, bu yapay
0: Bilemiyorum.
1: zeka hepimize farklı maçlar mı seyrettirecek acaba? Maçı izleme ve verdiğimiz tepki şekillerine göre.
0: Belki de ileride öyle olacak. Yani bu izlediğin açıya göre bile değişir diye düşünüyorum ben. Hani teknik direktör açısından hiçbir şey görmüyorsun ama daha yukarıdan böyle bambaşka bir maçı izliyorsun ya.
1: Evet.
0: Belki de senin izleyiş şekline göre mesela ben çok hani 10 numara seven, eski usul futbol seven, Modriçvari oyunlar seven bir adam olduğum için belki de benim izleme açım 10 numaranın ensesinden ve tamamen topu alıp verdiği ara paslara baktığı, işte oyunu süzdüğü falan bir şeyi seçerken belki de işte Kaan daha böyle sağdan soldan milletin akıp gittiğini görebilecek bir tam Piero şey Premier Lig açısından bir maç izleyecek belki.
1: Bu yani sorumun sebebini söyleyeceğim. Neden böyle bir şey aklıma geldi? Malum Beşiktaş taraftarı olarak maçlara gidiyorum. Uzun yıllardır kombinemi sürekli yeniliyorum. Stadın farklı farklı yerlerinden maç seyrettim. İlk defa kendi stadımızda oynanan Aston Villa Freiburg finalinde ya bu bizim saha değilmiş gibi hissettim. Çünkü normalde Bein Sports'un kullandığı kameralardan daha farklı bir sistem kullanmış FIFA. Bakış açımı değiştirdi. Ya bu stat bizim stat değil gibi. Hani renginden, taraftarından bahsetmiyorum. Seyretme açısından bahsediyorum. Yani şu kameralar bile maça bakış açımı değiştirdi. Bu sağ içi kamera var. Genelde maç öncesi falan kullanıyorlar ya da Şampiyonlar Ligi finalinin bazı maçlarında böyle sağ içinde ağlar, ipler gererek kullanıyorlar. Drone da var tabii bunun içinde. Ben tabii biraz mizahi söyledim. Hepimiz farklı maçları mı seyrediyoruz ama algılama anlamında mesela işte her statta örnek veriyorum 40-50 kamera olsa bizim seyrederken aldığımız keyfi gözlemleyen bir yapay zeka olursa bize o kameraları seçip maçı öyle de seyrettirebilir. Uzun vadeli bir kehanet oldu ama muhtemelen böyle bir şey ileride olur mu? Olabilir.
4: Abi bence
0: ben bu sezon
4: biz bunu yayınlamayalım. Sen bu fikri FIFA'ya sat.
1: Sat.
0: Bunu bir Arsene Wenger'le görüşelim.
3: Wenger üzerinden satılabilir abi. Profesör satar bu fikri.
0: Ben şeyde çok netim ama ya ben bu sezon Galatasaray taraftarının yarısıyla aynı maçı izlemediğime çok eminim. Yani yapılan yorumlardan anladığım kadarıyla biz hiç aynı maçı izlememişiz ya.
4: Abi çok hiç. Cömert davrandın %50 ile.
0: Ya şöyle bir tartışma oldu hatta öyle söyleyeyim. Tartışma da yani yönetimden kişilerin ya tartışma dedim hani konuşuyoruz aramızda sohbet ediyoruz geçen bir ekonomi zirvesine denk geldik. Ya adam işte 3-4 sene üst üste şampiyon oldu bütün rekorları kırdı bilmem ne şöyle böyle falan. Ya dedim ki Ali Babacan da ona bakarsanız ekonomiyi düzeltti. Yani birebir aynı hikaye. Doğru zamanda doğru yerde doğru kadroyla olundu. O nedenle ben yarısıyla taraftarın en aşağı aynı maçı izlemediğim kanaatindeyim ama göreceğiz. Güzel zamanda başladık. Dünya Kupası öncesi başladık. Güzel toparladık bence.
1: Evet.
0: Böyle şok toplanmalarla Dünya Kupası boyunca gelişmelere doğru gelişmelere göre bakalım neler göreceğiz.
1: Ben bir yayını maç esnası canlı yapmayı öneriyorum. Öyle bir şey de yapabiliriz yani. Biraz iddialı olacak ama neden olmasın?
4: Abi bu şey gibi bu Fenerbahçe TV'de Galatasaray maçı izleyen abiler gibi talihsiz durumlar olmasın bizde Türkiye maçı izlerken.
1: Ona dikkat edeceğiz.
0: Maçı yani canlı yayın yaparız da yayınlayabilir miyiz onu tam şey yapamadım ben.
1: Biz ona sonra karar veririz ama yapalım bence.
0: Ben çünkü Montella ile ilgili de soru işaretli bir insan olduğum için. Yani bence o da çok iyi jenerasyona denk geldi.
4: Evet.
0: Hatta tarihin en kaliteli ve en tecrübeli jenerasyonuna denk geldi. İnşallah yani ben çeyrek finallere kadar falan gitmemesi için bir neden görmüyorum milli takımın. O kalite yani o yetenek var. Yani tırnak içinde yetenekten bahsediyorum. Hani sistem veya
3: onlar
0: şey
3: yok.
0: Toparlar mı? Kondisyon toparlar mı? Bilmiyorum.
1: Evet.
0: Göreceğiz bakalım.
1: Mayıs'ın son günü. Şurada 2 haftacık kaldı. Bakalım köprünün altından daha ne sular akacak. İnşallah keyifli bir süreç bizi bekliyordur.
0: Evet, ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Artık yavaş yavaş Dünya Kupası analizlerine daha net girdiğimiz, önümüzde de Dünya Kupası ile ilgili her türlü içeriği sömürüp burada masaya getireceğimiz bir dönem var. Haftaya görüşmek evet. Üzere.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere.
4: Görüşürüz. Sevgiler. Hoşça kalın.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizle çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine sanat desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemize eğitim

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Aşçılık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl aşçılık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle aşçılık öğrencileri olarak mutfağa girdik ve ilk anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatlarıyla dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Yedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Gel sana bir tane.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz. Ben de bu fırsattan yararlanan bir kişiyim. Bir dönem boyunca bir kozmetik firmasında aktif olarak çalıştım. Bu sayede üniversite hayatım boyunca edindiğim teorik bilgileri pratiğe dökme şansı yakaladım.